Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondum. Ben ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm? Puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yar mı gördük be gülüm? Bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı. Bırak öyle kalsın. Ben ellere sorma, ne olur sen anla.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Nedir zor olan? Sen bekleyen olmamışsın belli. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma bana.

Geldiğini görmedim. Kokundan geldiğini bildim. Dokunma. Dokunma, yaklaşma.

geldin deyip sana sarıldığım anda ölmek istiyorum. Dikkat et. Dikkat et, önündeki çukura düşme. Mezarımdır o çukur benim. Dokunma. Dokunma ve yaklaşma. Son geldiğin anı yaşıyorum. Sana sarıldığım anda ölmek

Belli kokun da değişmiş. Gelişin de değişmiş. Sesin de değişmiş. Dokunma. Dokunma, son geldiğin anı yaşıyorum. Sana, sana sarıldığım anda ölmek istiyorum. Bilir misin? Bilir misin, sen gittiğinden beri gurbetteyim ben. Gurbet kefen gibi bedenimi sardı. Yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam gözlerinde kaldı. Sevdam gözlerinde kaldı. Sen gitmeden ölürsem eğer,

Bilesin ki saçlarıma yalnızlık adım oldu. Sevdam, sevdam göz.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri ümmetimin salatu selamını bana anında ulaştırırlar.

umutlar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin maruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına, sarılıverecekmiş gibisin o anda,

Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

evvel seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedik. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bu şiir, bu ateş, bu aşk, hepsi senin, hepsi senin. Geldim kapına, durdum. Aşk sordu, ne işin var kapıda, aradığın ne? Aşk et dedim, aşk et de senin kölen kurbanın olayım. Ay yüzlüm, sana selam vermek istedim dedim. Aradığım sensin dedim. Aşk sordu, ne vakte dek duracaksın kapıda? Beni çağırıncaya kadar, kapıyı açıncaya kadar dedim. Peki ne vakte dek coşacaksın diye sordu. Kıyamet kopuncaya kadar dedim. Kıyamet kopuncaya kadar. Şimdi sen gittin ya Şems. Koptu içimde kıyamet. Koptu benim içinde bir kıyamet. Ey ateşin ve acının şehri, aşkın tarihini hüznün rengiyle yazan şehir. Söyle, benim şemsim nerede?

nutkum durmuştu, lal olmuştu dilim. Şert, seni seviyorum diyememiştim. Haramdın bana, yasaktın, gizliydi sevdam. Sevdamda yalnızdım, yanıktım, kimyaydım. Bir öksüz, bir yetim sevdalıydım. Şimdi yalnızlığın kuytusunda gönlü yaralı bir garip acizim. Suskunum, gözyaşlarımı içiyorum. Şimdi bir Züleyha'yım, tel tel kuytulara düşüyorum. Kuyulara düşen artık Yusuflar değil. Aşkın adını diline yasak etmiş kimyalar şimdi düşüyor kuyuya Şems. Ah Şems, o gittiğin gece benim için kıyamet koptu. Keşke o gece hiç uyumasaydım, hiç. Duysaydım ayak sesini, çıksaydım avluya. Karşına dikilseydim, bir ürkek ceylan gibi mahcup, korkak ve titrek. Gözlerimi gözlerine dikseydim, görseydin akan gözyaşlarımı. Niye ağlıyorsun kimya diye sorsaydım, senin için ağladığımı söyleseydim.

niçin deseydin? Niçin bu gözyaşları? Gitme Şems. Gitmemen için akıtıyorum bu gözyaşlarını derdim. Ama diyemedim. Diyemedim Şems. Keşke çıksaydım. Gitme Şems. Seni seven bir yürek daha var. Adı Kimya. Gitme deseydin. Yine de gider miydin? Vursaydım başımı taştan taşa. Aksaydı bir damla kan. Görüp dayanamazdım. Gitmezdin. Bilirim gitmezdin. Ah o gece uyumasaydım keşke. Biliyorum seven örselenir elbette. Ama zaman içinde zaman değilim. Seni seven bir yasaklıyım. Sana dur gitme diyen bir acizim. Ah Şems. Şimdi Konya sensiz. Şimdi Konya sessiz. Senden bana yadigar kalan gizli köşelerde, karanlık kuytularda adını anmak oldu. Adını anıyorum. Ben bile duyamıyorum. Şems, Şems diye adını anıyorum.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konum.

Birçok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

canım bilip can evine girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm hep

çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin. İşim gücüm, günüm gecem hep sensin.

Yokluğunda sanki kalbim atmıyor. Dil susuyor, kuşlar bile ötmüyor. Sana olan susuzluğum bitmiyor. Kalbim, beynim, can damarım hep sensin. Ünüm, şanım, bütün varım hep sensin. Bütün beyazlarda yüz aklığın var. Tertemiz sularda berraklığın var. Aldığım her nefeste sıcaklığın var. Tek sevdiğim, iki gözüm hep sensin. Tanrı şahit, özüm, sözüm.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özgesin.

bilmezem ayrık. Söyler aşık dilinden bunları Yunus. Eğer aşık isem ölmezem ayrık.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ab-ı hayat içmiş gibi.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına, gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte yavrularını uyandırıp incitmesin diye parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinde? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı, sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin? Duaların sahibine. Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Yüksek yetenek. Muhammed Bozdağ.
2: Sevgili dostlar, bugün size bildiğinizden emin olduğum bir prensipten bahsedeceğim. Müslümanlar olarak hepimiz bu prensibi biliyoruz. Eğer Müslüman olmasaydık belki, başka bir dine mensup olsaydık, bilmiyor olabilirdik. Hepimiz biliyoruz. Evet, hepimiz biliyoruz ama hepimiz yaşamıyoruz. Emin olun, bu prensibi en iyi şekilde bilen insanlar bile yaşamıyorlar. Eğer biz bu prensibi yaşıyor olsaydık, bu prensibi yaşamayı başarmış olsaydık, şu anda uzun bir süreden beri belli bir hedefi başarmak uğrunda ısrarla çalışıyor olmaya devam ediyor olacaktık. Elbette bu konumda olan arkadaşlarımız ya da bu konuda olan büyüklerimiz vardır. Ama toplumun büyük bir kesimi, toplumun özellikle çoğunluk kesimi şimdi sözünü edeceğim prensibin gereğini yaşamıyor. Nedir bu prensip? Nedir bu? Bu kadar çok mu önemli, çok mu abartıyoruz diye düşüneceksiniz. Ümit. Evet, ümit. Bir insanın sürekli ümit vermesi kadar büyük bir şey yok. Sürekli ümit vermek. Hem kendimize hem de başkalarına. O lider olan insanlar var ya, toplumları çekip çeviren, önde olan, büyük olan, başta olan. Onları diğerlerinden ayıran en önemli özellik budur. En karanlık zamanlarda bile, en ümitsiz zamanlarda bile, en çaresiz zamanlarda bile onlar hala ısrarla ümit verdiler. Onlar hala tüm zorlukların aşılacağını, aşılabileceğini söylediler. Başkalarının söylemesini elbette dinleyecek değiliz ama biz kendi hayatımıza baktığımızda, kendi hayatımızı değerlendirdiğimizde, hayatımıza nasıl yaklaştığımızı mutlaka iyi görmeliyiz. İnsanları çalıştıran en önemli prensip nedir? İnsanlara iş yaptıran. Beklenti. Evet, beklenti. Bir beklentiniz var ki bir şey yapıyorsunuz. Eğer beklentiniz yoksa herhangi bir işi niçin yaparsınız? Bir şey beklemiyorsanız niye yaparsınız? O kadar kapsamlı ki bu. Eğer bu hayattan bir beklentiniz yoksa emin olun çok kısa süre sonra ölürsünüz. Hayattan beklentisi olmayan insan bu hayatta uzun süre yaşamıyor. Beklentiniz yoksa hayat istemiyorsunuz yaratıcıdan demektir. Hayat istemiyorsanız yaratıcı size daha fazla hayat vermiyor. Biraz daha yaşasanız bile takdir edilmiş olan hayatınız biraz daha olsa bile birçok insan hayattan beklentisi bitince sonunda intiharı tercih ediyor. Evet, eğer hayattan beklentiniz yoksa niçin bu hayatın zorluğuna dayanacaksınız ki? Hayat zor mu? Zor. Hayat sıcak, hayat soğuk, hayat acı veriyor, hayat üzüyor, hayat sıkıyor. Çalışıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bu yönüyle eğer beklentiniz yoksa çalışmazsınız. Beklentiniz yoksa uğraşmazsınız. Açlığı göze alın.

uyumazsınız. Uykusuzluğu tercih etmezsiniz. Niye yapalım ki bunu? Düşünün. Binlerce insan memur olarak devlet dairelerinde. Niçin çalışırlar? Bir beklentileri var. Maaş beklentisi, ücret beklentisi ve biliyoruz ki biz işte devlet her ayın başında ya da ortasında maaş verir, ücret verir. Bu bizim memleketimizde de böyledir. Başka memleketlerde de böyledir. Ve insanlar okurlar. İlkokulu okuruz, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuruz. Niçin okuruz? Bir beklentimiz var bizim. Yani okumak bir emektir şüphesiz. Ömrünüzün en önemli, en hassas, en tatlı, en can alıcı yıllarını harcıyorsunuz. Okul sıralarında harcıyorsunuz. Streslerle harcıyorsunuz. Şu sınavdan gireceksiniz, öteki sınava gireceksiniz. Bir okul bitecek, öteki okula gireceksiniz. Bir beklentimiz var ki, bir şey bekliyoruz ki tüm bunların sonunda, tüm bu zorluklara katlanıyoruz. Nedir o? Üniversiteden mezun olmak, mezun olduktan sonra bir iş bulmak, bir işe girmek, hayatımızı belli bir düzen içerisine oturtmak. Böyle bir beklenti var. Eğer bu beklenti olmasa, yani bu bir ümittir sevgili dinleyenler, biliyorsunuz. Beklenti demek, ümit demektir. Böyle bir ümidimiz yoksa, böyle bir beklentimiz yoksa, yani hiç kimse, şöyle düşünün, hiç kimse üniversiteden mezun olamayacağını bile bile, hiç kimse üniversiteden mezun olduktan sonra hiçbir işe giremeyeceğini bile bile üniversite okumaz. Üniversiteye gitmez, o zorluklara katlanmaz. Demek arkasında bir beklentimiz var, yani bir ümidimiz var. Hastayız. Hasta olduğumuzu varsayalım, doktor bize ilaç öneriyor, tavsiye ediyor. Aldığımız ilaçların acı olduğunu, canımızı yaktığını düşünelim. Canımızı yakan bir ilacı, eğer o hastalıktan kurtulma beklentimiz yoksa, niçin içelim? Ameliyat oluyor insanlar, vücutları kesiliyor insanlar. Eğer iyileşme beklentileri yoksa, o acıya, o zorluğa niçin tahammül etsinler? İşte beklenti, hayatın gerçekten çok önemli bir sırrı. Ve başarıya gitmek isteyen insanların mutlaka alışkanlık haline getirmeleri gereken bir sır. Bilmek yetmiyor, biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz, biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. İnsanlara sorarsanız herkes biliyor. Ama yaşıyor musunuz bunu? Yani herhangi bir hedefi, herhangi bir ideali düşündüğünüz zaman, onun uğrunda çalışmanızın gerektiğini bildiğiniz zaman hemen zihninize ümit geliyor mu, hemen beklenti geliyor mu? Yoksa en olumsuz sözleri, en olmaz sözleri söyleyip bu işi yapamam, bu işin üstesinden gelemem, bu olmaz, şu engeller var, bu engeller var deyip beklentinizi sıfırlıyor musunuz? Üzgünüm, çoğunlukla böyle yapıyoruz. Biliyorsunuz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Rabbimiz buyurur ki La taknutu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bu ayetin hükmü gereğince müminin ümitsiz olması haramdır. Eğer bir mümin ümitsiz ise, bir Müslüman ümitsizliğe girmiş ise, o Allah'ın bu emrini yerine getirmemiş olur. Ve zaten eğer ümitsizsek biz derhal o ümitsizliğin cezasını alıyoruz. Ümitsiz olan insanlar, ümitsizlik içerisine kapılmış, boğulmuş olan insanlar başarılı olamıyorlar. Kader onları başarıya ulaştırmıyor. Çünkü kaderin bizim için şart kıldığı önemli bir prensip, ümit prensibidir. Eğer siz ümit içerisinde değilseniz, Allah'ın rahmetinden sürekli ümit var değilseniz, onun sizi başarıya ulaştıracağına ilişkin ümidiniz canlı değilse ve bu canlılığı hayatınız boyunca sürdürmüyorsanız, o zaman siz hangi başarıdan söz edeceksiniz? Hani ümitten söz edildiğinde hep anlatılan bir fıkra vardır. Ya da bir hikaye, iki tane kurbağanın hikayesi. Eminim bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Ben daha önce birçok defa bu fıkradan ya da hikayeden söz ettim. İki tane kurbağa derin bir süt kasesinin içerisine düşmüşler. Zıplamışlar, zıplamışlar. Fakat kaseden bir türlü dışarıya çıkamamışlar. Kurbağalardan bir

tanesi demiş ki artık buradan çıkamayacağım, kurtulamayacağım, ümit yok, çaresizim. Bir an önce öleyim de bu acıyı çekmekten kurtulayım. Yani mücadele ediyorum, yoruluyorum, nefes nefese kaldım. Kendisini bırakıyor, teslim oluyor ve boğulup gidiyor. Ama diğer kurbağa mutlaka bir yolu vardır. Ben bunu mutlaka başarabilirim, eninde sonunda diyor. Israrla süt üzerinde çırpınmaya devam ediyor. Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Bilmiyor belki, yani nasıl kurtulacağını bilmiyor ama çırpınıyor. En önemli sır budur. Nasıl başaracağımızı bilmiyoruz belki ama başarmak yolunda çırpınıyoruz. Eğer başarmak yolunda çırpınıyorsanız emin olun başarırsınız. İşte o ikinci kurbağanın hikayesi. Çırpınıyor, çırpınıyor. Bir süre sonra ayaklarının altında yumruk büyüklüğünde bir yağ tabakası birikiyor. Yağ adacığı oluşuyor ve o yağın üzerine çıkıyor, boğulmaktan kurtuluyor. İşte hayat böyledir. Beklenti içerisindeyseniz, ümit içerisindeyseniz çalışmaya devam edersiniz. Size verilen görevi yerine getirmek istikametinde yürümeye devam edersiniz. Eğer sizden istenen ibadetse onu yaparsınız. Konuşmaksa onu yaparsınız. İşe gidip gelmekse onu yaparsınız. Mücadele etmekse onu yaparsınız. Ama ümidinizi kırdığınız yerde bitmişsinizdir. Boğulmaya mahkumsunuz demektir.

önemli bir sırdan bahsettik. Yüksek yetenek alanında, başarı alanında yükselmek, mükemmel olmak, farklı olmak alanında mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gereken önemli bir prensip. Ümit. Asla ümitsizliğe düşmemek. Kendimize sürekli ümit vermek ve çevremizdeki insanlara da sürekli ümit vermek. Ümitin bir başka boyutu. Ümit vermenin bir başka boyutu. Ümit veren bütün insanlar lider insanlardır. Doğru ya da yanlış. Hangi alanda ümit verirseniz verin. Hakta ümit verin ya da batılda ümit verin. Ama ümit veriyorsanız insanları hala belli bir alanda çalışmaya sevk ediyorsunuz demektir. Ümit vermediğiniz noktada çevrenizdeki insanlar o alanda çalışmaktan uzaklaşırlar. Şöyle düşünelim. Bir ağaç, bu örneği çok sık veriyoruz. Bir ağaç diktiğinizi varsayalım. Meyveli bir ağaç, elma ağacı diktiğinizi varsayalım. Ağaç hemen meyve verir mi? Bir beklentiniz var. Niçin ağaç dikersiniz? Elbette meyve verecektir o ağaç. Elbette o ağaç gölge oluşturacaktır güneşe karşı ve altında insanlar serinlenecektir. Ya da o ağaç bulunduğu mekanda bir güzellik olacaktır, bir faydası olacaktır. Bir beklentiniz var sizin, ağaç dikiyorsunuz. Ama bekleyeceksiniz. Beklenti içerisinde olmaya devam edeceksiniz. Bugün ağacı diktiniz, bir sene sonra ağaçtan meyve bekleyemezsiniz. Ağaçtan meyve bekleyeceksiniz elbette. Meyve beklemeye devam edeceksiniz her yıl. Her yıl ta meyve verinceye kadar. Beklerseniz ve beslerseniz o ağacı meyve verir. Çiftçileri düşünün. Bir sene çalışıyorlar. Bir sene tarlalarda sabah, akşam, gece, gündüz çalışıyorlar. Ter döküyorlar. Niçin? Bir beklentileri var. Bir ümitleri var. Buğday eken çiftçileri düşünün. Sonuçta başak beklentisi vardır. Eğer başak beklentisi yoksa, bir meyve elde edeceklerini düşünmüyorsa çiftçiler, niçin tarlalarında gecelerini ve gündüzlerini feda etsinler? Hayat da böyledir sevgili dinleyenler. Hayat da böyledir. Ve hayatın çeşitli alanlarına, çeşitli şekillerde bir şeyler ekeriz. Meyveler ekeriz, sebzeler ekeriz, yetenekler ekeriz, çekirdekler atarız. Ve biz bunları beslemek zorundayız. Biz bunları ümit içerisinde besleriz. Bunları nasıl besleyeceğimizi, nasıl sürekli zaman içerisinde besleneceklerini yüksek yetenek konuşmalarımızın bir kısım bölümlerinde zaman zaman anlattık. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ama hayat bir ağaçtır, meyveli bir ağaç. İnsan bu kainatın en güzel meyvesidir. Bu kainatın meyvesidir insan. Ve insan bu kainatta bir meyve olarak en tatlı meyve olmak için çalışmak, çırpınmak üzere yaratılmıştır. Şu halde başarı beklentisi içerisinde olmak zorundayız. Başarmak beklentisi içerisinde. Neyse bizim

nazarımızdaki, bizim zihnimizdeki başarı imajı her neyse, o her neyse, onu başarmak için mutlaka beklenti içerisinde, arzu içerisinde olmalıyız. Arzu ümittir. Ümidiniz bitmişse arzunuz bitmiştir. Beklentiniz bitmişse ümidiniz bitmiştir. O zaman siz de bitmişsiniz.

0: Bekleyen insan, beklenti içerisinde olan insan, ümit içerisinde olan insan, ancak ve sadece Allah'tan istemeye devam eden insandır. Ümidiniz bittiği yerde Allah'tan artık istemez olursunuz. Hatta ümidi bitmiş bir insan, ümitsizliğe kapılmış bir insan zınnen örtülü olarak Allah'ın rahmetini de itham etmiş olur. Halbuki Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın bize olan ihsanı, bugüne kadar olan ihsanı nihayetsiz, bugüne kadar olan nihayetsiz ihsanına baktığımız zaman onun aslen bize rahmet ve ihsanını göndermek istediğini anlarız. Niçin bu kadar farklı ihsanlar göndermiştir? Her saniye onun yarattığı oksijenle soluyoruz. Ve onun yarattığı bu dünyada onun ortaya koymuş olduğu ısı dengesinden, soğuktan donmaktan kurtuluyoruz ya da sıcaktan yanıp kül olmaktan da kurtuluyoruz. Ve bu dünyada onun yarattığı rızıklar sayesinde biz ayakta kalmaya devam edebiliyoruz. Onun verdiği beyin sayesinde ve o, bu beyni bize bir mekanizma olarak, bir makine olarak yaratıp da al artık kendi kendine çalışan bu makine senin olsun dememiştir. O rahmetiyle her an, şu anda ve bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi sürekli bizim üzerimizdedir. Yani şu anda onun rahmeti bizim üzerimizdedir. O rahmet eliyle bizim beynimize hakimdir. Soluma sistemimize hakimdir. Böbreklerimizin çalışma sistemine hakimdir. Her an, her saniye, her salise hakimdir. Sürekli bizi koruyan Allah. Sürekli tüm vücut sistemimizi koruyan Allah. Sürekli her saniye bize oksijen temin eden Allah. Nasıl olur da rahmetini bizden esirger? Hayır, esirgemez. Ondan asla ümitsiz olmamamız gerekiyor. Ümitsizliğe kapıldığınız yerde bitiyorsunuz gerçekten. Şu olabilir. Dünyada imtihan ile karşı karşıyayız. İmtihan ediliyoruz. Şu halde Rabbimiz bizi imtihan etmek için çeşitli zorlukları karşımıza koyacaktır. Ve bizim mana alemindeki derecemizin yükselmesi için bu dünyada hayatta karşımıza bir kısım güçlükler çıkaracaktır. Kömür kalpli ruhlar ile elmas kalpli ruhların birbirlerinden ayrılması için, cennete layık olanlarla cehenneme layık olanların ayrı ayrı saflara geçmesi için Rabbimiz bu dünyada çeşitli zorluklar karşımıza çıkaracaktır. İşte o zorluklardan bir kısmıyla bugün Türkiye toplumu karşı karşıyadır. Ve bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar, kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini, kimin Allah'ın rahmetine kavuşacağını, kimin de rahmetten mahrum kalacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes, hiç kimse kıldığı namaza bakmasın. Hiç kimse kendini aldatmasın. Hiç kimse ben Müslümanım, hiç kimse ben Allah'ı seviyorum diyerek kendini kandırmasın. Bugün tercihlerimiz hangi istikametteyse, biz hangi saflarda yer alıyorsak yarın o saflarda yer alacağız. Şu halde elbette zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Ufuklar kararacak, zindan olacak. Küfür her tarafı kuşatmış olabilecek ve iman ve Kur'an'a tasallut edenler, saldıranlar güçlü olabilecek belli zamanlarda. Müslümanların maddi anlamda mağlup olduğu dönemler olmamış mıdır? Olmuştur elbette. Ama sonuçta dünya ve ahiret bütünlüğü içerisinde düşünmek zorundayız. Allah'ın rahmetinin sürekli olarak üzerimizde olduğunu şu an görmüyor muyuz? Şu an görüyoruz. Bu saniye görüyorsunuz. Nefes alabiliyorsunuz çünkü. Anlayabiliyorsunuz. Ve ben konuşabiliyorum. Söz söyleyebiliyorum. Şu halde böyle bir Allah'tan ümit kesmek, beklentiden uzaklaşmak, ondan istememek gerçekten ona karşı çok büyük bir hürmetsizliktir. Zımmen onun rahmetini itham etmektir. Ve cezayı gerektirir. Sonuç olarak sevgili dostlar, bekleyen insan, ümit eden insan Allah'tan isteyendir. Kim Allah'tan istemeye devam ederse Allah ona verecektir. Hoşça kalın.
1: Yüksek Yetenek Muhammed Bolusta.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik bir

farklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

selendi. Toprak koktu, içim renklendi.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerin, oysa dünyalara sığmazdı umutların. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi, günler içimde onulmaz yarasızlar gibi, günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz, şimdi sensiz.

0: maning.
1: Mektubun yenice geç diyelim be. Selamını duymak yeteyo kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyo kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itliğe, manyakla. Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyor. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ateş verip düneyini yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'na. İrecebe söyle hava zitmez. İneğini danası neyi satmaz. Yavrun parası kıymatlı emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizimkisi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceksin. Bizim fabrikada bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşim olsun. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemek de sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlığa çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun dikiyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül bokçuk değil ya kardeş.

Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyla. Yetmiyor polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, buzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

0: Amanın.
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

hayatta giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Ağlamasana.

Sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak,

Nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız. Daha mı güzeldir ölüm?

Keşke diyorum hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum. Ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına. Ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum. Elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

أسيرا أو إما مريضا وإما قتيلا. لا، أنا بقول لهم شهيد.

0: biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları değilin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri saç ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle, iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım, yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e, Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi? Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye, ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun. Hoşgör oğlu çamlı bele yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, ses.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alperenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi. Azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola. Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu kılmaya. Ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele. Her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu.

gazinin şanlı zafer durağı. Şu dağ Osman Han dağı. Şu çağ pasların silindiği, zulmetin denildiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ. Gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline. Sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı. Nura hasret insanlık, te-

meclisine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı.

Tekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni çağın önünde. Kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sögün etti, kara kırbaçlı şeytan atları, esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Heybe, hazırlayan ve sunan Uğurcan Bolat.

Merhaba ey ehli dil. İnsaftan, adaletten, merhametten şaşmayan yürekler, merhaba. Merhaba hakça davrananlar, merhaba aydan, aydınlık gönüller, merhaba pususuz, yılansız, çıyansız yaşayanlar, merhaba. Merhaba.

Merhaba vicdana aşina olanlar. Merhaba merhamete meftun olanlar. Merhaba ruhunda netliğe ulaşanlar. Merhaba.

Açalım heybemizi, ne çıkacak görelim. Varını veren sıkılmaz. Bir merhabamız var, verelim.

23 Haziran 2026 Salı gününden Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan insanı anlamaya bir adım daha birlikte attığımız bu güzel merkezden hepinize sımsıcak selamlar, kesiksiz muhabbetler efendim. Bugün de heybemizi sırtımıza vuruyor ve kendimizi yola revan kılıyoruz. Yolda nelerle karşılaşacağız? Birlikte göreceğiz tabii. Bugün konumuz sevgili dostlar, değerli dinleyicilerimiz, Üsküdar FM'in güzel dostları, Radyo Üsküdar'ın güzel dinleyicileri. Bugün konumuz insafsız netleşme olacak. İnsafsızlık nedir? Netleşme neye denir? İnsafsız netleşme nasıl tarif edilebilir? Ve hayatımızda kendisini nasıl kendisine yer bulur? Bunlara bakmaya çalışacağız. Tabii aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce. İnsaf dediğimizde ne demiş oluyoruz? Adaletli yargılara ve tanımlamada ölçülü davranmak olarak da ifade ederek başlayalım, ama eğer bunlardan uzak kaldığımızda, yani insafsızlık bizi bürüdüğünde, netleşme yerine, kararlılık yerine hoyratlık, saldırganlık, karşı tarafı yok sayma anlamına gelen davranışlar söz konusu olduğunda işin rengi değişiyor tabii. Değerli dostlar, insan böyle durumlarda elbette

Ağrı Dağı'ndan uçmuş gibi değil, Ağrı Dağı'ndan düşmüş gibi de hissedebilir. Eskilerden zihnimizde kalan çok güzel bir türkü var. Belki hatırlayanlar olacaktır aramızda, çünkü buna meftun olanlar, türkülere meftun olanlar ve türküleri yakından takip edenler, bilenler, icra edenler var. Alaaddin Usta'n dinleteceğim size. İnsafsız netleşme konusunu değerlendirirken Ağrı Dağı'ndan uçtum kelimesini Ağrı Dağı'ndan düştüm şeklinde anlayarak dinleyelim. Bakalım sonrasında neler gelecek.

Evet, radyoları yeni açmış bulunan değerli dostlarımıza bir kez daha buradan selamlar, muhabbetler efendim. Ben Uğurcan Polat, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyo Üsküdar'dan sizlere sesleniyorum. Merhabalar ediyorum efendim. Değerli dostlar, bugünkü ele almak istediğimiz konu insafsız netleşme. Netleşmek önemli, kararlılık önemli, bir kararda durmak önemli, bir istikameti belirlemek önemli, bir menzil için doğru istikamet belirleyerek, istikbali kıble yaparak, sağını, solunu, yani yönlerinin farkına vararak ve zamanı kuşanarak bir netleşme, bir kararlılık, bir yerinde kararlılık elbette çok önemli. Netleşme gerçekleştirilemediği zaman hayatta

hiçbir şey elde edilemiyor. Çünkü o netlik aslında bir niyetin, bir niyet etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü niyet, bir şeye niyet etmek, bir şeye niyetlenmek o konudaki kişinin kararlılığını gösteriyor. Niyetlerimizi alıyor olmamız gerekir, istikametimizi belirliyor olmamız gerekir, bunu bir kararlılıkla ortaya koymamız gerekir ve ardından da azimle sürdürmemiz gerekir, başlamamız gerekir azimle ve sebatla sürdürmemiz gerekir. Elbette bunu yaparken insafsız bir netleşmeye kaçmadan, meseleyi insafsızlık noktasına götürmeden, kendimizin evvela olmak üzere muhataplarımızın kalbini kanatmadan, onların ruhlarını örselemeden, onları kendi bencilliğimizin hapishanesine, kendi bencilliğimizin hapishanesine onları mahkum etmeden, onları oraya sıkıştırmadan, oraya kilitlemeden bir netleşme yaşamak hepimiz için çok kıymetli. Değerli dostlar, netleşmek, insaflı netleşmek, insaflı bir kararlılık bencillik demek değildir. İnsaflı bir kararlılık, insaflı bir netleşme karşı tarafı kendi düşüncelerine, kendi isteklerine, kendi heyulalarına, kendi hayallerine, kendi olmak istediklerine, kendine almak değildir. Burada fark etmemiz gereken husus elbette bu esaret, bu zincirleme görünen zincirler değil. Yani ellerimize, kollarımıza, ayaklarımıza takılan zincirler değil. Ayaklara takılarak eskiden mahkumiyetler yapılırdı biliyorsunuz. Kalelere gönderilirdi, sürgünler yaşanırdı. O sürgüne gönderilenlere de kalebent denirdi. Niyazi Mısri Baba biliyorsunuz Libni'ye kalebent olarak gönderilmişti. Ayaklarında zincirlerle beraber yaşatılmak zorunda bırakılmıştı. Bunun gibi bizlerin de hani kollarında, ayaklarında görünen demirden zincirler yok. Ya da plastikten elimizde kelepçeler yok. Ama görünmez kelepçelerimiz var. Fark edilmeyen zincirlerimiz var. İnsafsız bir netleşme, insafsız bir kararlılık yaşadığımızda ve eğer bunu da bencillikle ortaya koyuyorsak, önce kendimizi oraya mahkum ediyoruz, kendimizi oraya zincirliyoruz, kendimizi oraya orada sabit hale getiriyoruz, kımıldayamaz hale getiriyoruz, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Bunu içselleştirdikten sonra kendi bulunduğumuz yeri, yani kendi bulunduğumuz İnsafsız netleşme düzlemini makulleştirdikten sonra, aklileştirdikten sonra, makul hale getirdikten sonra, buna inandıktan sonra, bunu artık unutup sanki onu bir özgürlük, bir hürriyet yeri, meydanı gibi gördükten sonra, o bencilliğimizin bir neticesi olarak bu defa başkalarını da o cezaevine, o hapishaneye, o zincirleme meydanına onları da fark etmeden çekmek istiyoruz. Kendimizi zincirlediğimiz bencilliğe, kendimizi zincirlediğimiz kibre, kendimizi zincirlediğimiz özel ve önemli olma isteğine, kendimizi zincirlediğimiz her istediğim her an olacak, her istediğim her an karşılanacak, her istediğim her dakika mutlaka makul karşılanacak. Eğer makul karşılanmıyorsa mutlaka makul bir izahı anında verilecek gibi bir anlayışa, bir noktaya kendimizi sürüklediğimizde başkalarını da zincirlemeye başlıyoruz. Başkalarını da prangalamaya başlıyoruz. Başkalarının da kollarına, zihinlerine, düşüncelerine, hürriyetlerine, özgürlüklerine, karar verme yeteneklerine, iradelerine o insafsız netleşmenin getirmiş olduğu bir prangayı ya da bir kemendi atmaya çalışıyoruz. O kemendi attığımızda, yakalayamadığımızda bu sefer küplere biniyoruz.

Sen benden nasıl kaçarsın? Sen benim attığım kemende nasıl yakalanmazsın? Attığım kemen nasıl boynuna geçmez? Ya da boynuna attığı halde eğer ona direnirse, iradesini ortaya koyarsa, özgürlüğünü dile getirirse, hürriyetin gereğini yaparsa, ben bunu yapmak istemiyorum, orada bulunmak istemiyorum, o ortam bana göre değil, ya da şu anda başka bir şey yapmak istiyorum, ya da şu anda buna halim yok, diliyle söylese, haliyle söylese, bunu kendisine bir isyan gibi, kendisine bir kabulü gerçekleştirmemiş gibi, kendisine yapılmış olan bir saygısızlık gibi bir yere getirip insan bağlıyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Bunu hepimiz çok defa yapıyoruz. Kendi arzularımız, kendi isteklerimiz, kendi irademizi ortaya koyuş biçimimizi mutlak doğru olarak kabul ettikten sonra, kesin yapılması gereken olarak kabul ettikten sonra attığımız bu insafsız netleşme kementlerine başkalarının da uymasını, ona direnmemesini ve anında yapmasını, buna itaat etmesini, bizimle beraber gelmesini, nereye çeksek oraya doğru bizimle beraber yürümesini, bu çekmelerimize itiraz etmeden itaat etmesini bekliyor hale geliyoruz. Elbette ilişki biçimlerine göre hani yönetici olabilir, öğretmen olabilir, mürşit olabilir, işte camide hoca olabilir, okulda öğretmen olabilir, ailede aile reisi olabilir, anne olabilir, mürebbi olabilir, yetiştirici olabilir, yarenlik ilişkisi olabilir. İlişkinin hangi türünde iseler, eğer insafsız bir netleşmeye, adaletsiz bir yargıya varmışsa ve kendi bencilliğini olması gereken gibi görüyorsa, hakikatin merkezi gibi görüyorsa, mutluluğun sebebi olarak görüyorsa, saadetin, mutlu olmanın, keyifli yaşamanın, hayattan keyif çıkarmanın, kâm almanın gereği olarak bunu görüyorsa, o insafsız netleşmesindeki kemende herkesin uyumasını istiyor. Uyulmamasını da, karşı tarafında kendine ait bir iradesi, kendine karşı bir özgürlüğü, kendine karşı bir beğenisi, kendine karşı o sırada bir ihtiyacını ifade etmesi, kendine karşı bir halini ifade ederek buna bununla ortaklaşamaması halinde de bu defa başka türlü psikolojik yıkıntılar söz konusu olmaya başlıyor. Bunu kişi kendine karşı yapılmış bir itiraz olarak görüyor. Kendine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor. Kendine karşı yapılmış bir itaatsizlik eylemi, bir başkaldırı eylemi olarak görüyor. Bunun kendi yüreğine kamaların sokulması gibi görüyor. Kendine değer verilmediği gibi bir zemine oturtuyor. Eğer ona değer verilmiş olsaydı, eğer ona saygı duyulmuş olsaydı, ona eğer kıymet biçilmiş olsaydı, onun arzusuna uyulacaktı, onun talebi yerine getirilecekti. O ne derse öyle yapılacaktı. Öyle yapılamadığı zaman, öyle olamadığı zaman, muhatabı iradesini bu yönde değil de başka türlü ortaya koyduğu zaman var olduğu zannedilen, işte sanılan o itaatsizliği, o netleşmeyi insafsızlığa uyulmadığı zaman karşı tarafın isyanı gibi görüyor. Bu defa başka türlü psikolojik travmalar söz konusu oluyor. Kişi kendisi de bundan yıpranıyor aslında. Yani bu kemendi atan, bu insafsızlık, netleşme kemendini atanın kendisi de aslında bundan rahatsızlık duyuyor. Bundan psikolojik yaralanmalar yaşıyor, yıkımlar yaşıyor. Uykusu kaçıyor, morali işte bozuluyor, suratı düşüyor, dili konuşamaz hale geliyor. Sorulan bir soru olursa ona cevap vermiyor, kendisi bir şey soramıyor. Neşesi kaçıyor, bulunduğu ortam artık onun için keyif vermez hale geliyor. Oradan kaçma ihtiyacı da hissediyor. Önce kendisinde bu, ya bu insafsız netleşme talebinin karşılanmaması, önce kişinin kendisinde bir yıkıma, kendisinde bir oluşuma, kendisinde bir moralsizliğe, kendisinde bir halsizliğe sebebiyet veriyor. Elbette böyle olduğunda bu karşı tarafa da bir tepki olarak yansıyor, bir surat asma olarak yansıyor. Gerçi İsmet Özel surat asmak hakkımız demiş ama taşları yemenin yasak olduğunda söylemiş tabii. Yani insafsız bir netleşmeye hakkımız olabilir mi? Taşları yemeye

hakkımız olabilir mi? Evet, surat asmak hakkımız, ama onun da herhalde bir seviyesi, bir noktası, bir kıvamı olması gerekir. İnsafsız bir detleşmenin mahkumiyeti haline getirme çabasına girmemek lazım. Bu defa karşı tarafı suçlamaya başlıyor içsel olarak, en azından en başta. Benim dediğim olmuyor, işte hiçbir dediğim işte yapılmıyor, hiçbir talebim karşılanmıyor, hiçbir arzum dikkate alınmıyor, heveslerim kursağımda kalıyor, sadece senin dediğin oluyor ya da işte belirli şeyler oluyor, kısıtlanmış şeyler işte yaşıyoruz, birlikte şöyle yapamıyoruz, böyle yapamıyoruz şeklinde bir sürü sorular söz konusu oluyor. İnsan da bu soruların altında önce kendisi kaldığı için bu defa bu soruların altında da karşı tarafı da bırakmış oluyor ve bir iletişim bağları zayıflıyor. Hatta yer yer kopma noktasına geliyor. Tekrar onu tamir etmek için, yani bir anlık o insafsız netleşme talebine uyulmamasındaki bir dakikalık mesele insanın gecesine mal oluyor, gündüzüne mal oluyor, karşı tarafın gecesine ve gündüzüne mal oluyor ve bunu tamir etmek için girişildiğinde, düzeltmek için girişildiğinde, üzerinde bir muhasebe, bir muhakeme yapılarak yanlışlığı fark edildiğinde, onarma faaliyetine girildiğinde, bu onarma faaliyeti o insafsız netleşme kemendinin atıldığı bir dakikadan çokça zamanlara mal oluyor. Ama insan ne yazık ki kusurdan ibaret, yanlışlardan ibaret, böyle bir yapıyız, nakıs insanlarız, insan bilinmezi diye bir durum var. İnsanın o anki duyguları, düşünceleri, hissiyatı farklı olabiliyor ama bunun illa da kötülük içermesi, illa da yanlışlık içermesi, illa da karşı tarafa muhalefet muhtevası içermesi söz konusu değil. Ama kişi o sırada o insafsız netleşme kemendine kendisi yakalandığında ve karşı tarafa da bunu attığında bu 360 derece düşünce rahmeti, 360 derece düşünce yeteneği, 360 derece düşünce enginliği o sırada ne yazık ki söz konusu olamıyor. Daha sonra bunlar akla geliyor. Daha sonra da işte o tamir etme, inşa etme, ihya etme, işte yırtıkları işte yamama, sökükleri tekrar tamir etme gibi bir zaman dilimine giriliyor ve burada da bir yoğun enerji harcanıyor. Bu sefer bu tabii döngü böyle devam ettiğinde, yani bu insafsız netleşme tespit edilip, teşhis edilip, o duygu geldiğinde, o sırada ona bir ket vurulamadığında, bu yapılamadığında o döngü devam ettiği için, bir ritim halinde belli zamanlarda tekrar geldiği için, tekrar o döngüye yakalandığı için, bir patern haline geldiği için o duygulanımlar, o üzülmeler, o kendini kötü hissetmeler, o yüzünün işte düşmeleri, duygusal olarak kendini incinmiş hissetmeler tekrar tekrar devam edip gidiyor. Evet, hayat bir döngüden ibaret, biliyorsunuz. Belli döngülerimiz var. O döngülerin içerisinde doğruları artırmak ve pekiştirmek, yanlışları azaltmak ve tahsih etmek, yerine doğruların ikame etmek dediğimiz şeye yaşam diyoruz zaten. Buna hayat diyoruz. Buna var olmak diyoruz. Kendini var etmek diyoruz. Kendinle beraber diğer güzel duyguları, iyicil duyguları da yerleştirmek elbette kolay olmuyor. Elbette bir ilişki zor. Elbette emek vermek gerekiyor. Elbette böyle yıkılmalar, çekilmeler, savunmalar, yansıtmalar mümkün oluyor. Zaten bir ilişkinin, hangi tür ilişki ise, bir ilişkinin sağlam ilişki olması, bu insafsız netleşmelerden sonra da buradan bir kin çıkarmamak, bir öfke çıkarmamak, husumeti devam ettirmemek, bu insafsız netleşmeyi sürdürmemek, bunu bir merhamet zemininde, bir muhabbet zemininde düşünüp çözümlemek ve mümkün olduğu kadar aynı kemende ne kendini bir daha yakalanmak ne de muhatabını da bu kemende atmamak gibi bir yerde durmak lazım. Hayat bu döngüler
ilişkilerle devam ediyor. Yani çocuklarla ilişkimiz, eşlerle işte diyelim ki ilişkimiz, yarenlik ilişkisi, öğretmen hoca ilişkisi, dostluk ilişkisi, bütün bunların etrafında dolanıyor. Oturduğumuz, muhabbet ettiğimiz bir yerde zaman zaman, diyelim ki biz, zaman zaman bazı başka arkadaşlar bir insafsız netleşmeye gidebilirler. O sırada nefsin kendisine atmış olduğu bu insafsız netleşme kemendine yakalanan kişi bencilliği

yine yenilip bu kemendi başkalarına da atabilir, başkalarının üzerine de yüklenebilir. Onları önce içsel olarak sonra dışarıdan lisan ile suçlayabilir. Buna göre bir tavır geliştirebilir, buna göre böyle edalar takınabilir, kaprislere girebilir. Öyle olabilir, böyle olabilir. Ama neticede, hülasada bunu toparlayabiliyorsa, bir muhasebe yapabiliyorsa, bir farkındalık geliştirebiliyorsa, bu onun insanlığının insan olma eyleminde, insan olma yürüyüşünde, insan olma iradesinde ilerlediğini gösterir ki o zaman bütün bunlar hoş görülebilir, katlanılabilir, geçiştirilebilir, geçilebilir, düzeltilebilir, üzerine emek verilebilir bir hale, bir noktaya geliyor demektir diye düşünüyorum. Biz insafsız netleşme yolunda ilerlemeyelim, bencilliğimize yenik düşmeyelim, kibrimize yenik düşmeyelim, hiçbir istediğim olmuyor diye düşünmeyelim. Çünkü insanın bu dünyada her istediği zaten olması mümkün değil. Her istediğimizin olduğu yer bu dünya değil. Çünkü insanın hissiyatı farklı oluyor. O sırada işte beğenisi farklı oluyor, yorgunluğu farklı oluyor. Ruh hali farklı oluyor, bedensel yorgunluk hali farklı oluyor. Zihnen dinlenmek istiyor olabiliyor, ruhen dinlenmek istiyor olabiliyor. Ama sen daha cevvasın, daha hareketlisin, bir şey yapmak istiyor. İşte o bütün bunları bir araya getirip ortak bir noktaya, ortak bir zemine, ortak bir anlayışa getirmek, bir düzleme getirmek ve bunu belli bir seviyede götürmek tam da insanın insan oluş macerasında önemli eylemlerden birisi. İnsanlığımız böyle ilerliyor, hayatı böyle sürdürüyoruz. Bu varoluşlarla ve yıkılışlarla, varoluş yıkılış, varoluş yıkılış, duygusal olarak, psikolojik olarak, ruhen değil mi, zihinsel olarak böyle inşa ediyoruz kendimizi. Kendimizi ne kadar inşa edersek, kendimizi ne kadar ihya edersek, muhataplarımız da aynı seviyede inşa etmiş oluyoruz, aynı seviyede ihya etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu bir insanlık yürüyüşüdür. Evet, insafsız netleşmeyi azaltalım, insafsız netleşmeye itibar etmeyelim, insafsız netleşmelere fırsat vermeyelim, veriyorsak da daha fazla fırsat vermeyelim, vermişsek de bunu sürdürmeyelim diye kendimize mottolar yazıyor olmamız gerekir. Buna yönelik kendimize temrinler yapmamız, kendimize nasihatlerde bulunmamız, önerilerde bulunmamız gerekiyor. Yoksa hayat daha yaşanmaz hale gelir. Evet, insafsız netleşme yolunda yürüyeceğime biz şimdi sizlerle beraber Kevengin yollarına revan olalım. Heybemizi atalım üstümüze arkadaşlar. Kevengin yollarına çıkalım. Şöyle Kevengin yollarına doğru bir ilerleyelim. Arzu Görücü bize eşlik edecek, önümüzden gidecek. Kevengin yolları diyecek. Beraber gitmeye var mısınız? Atalım insafsız netleşme kementlerimizi, koyalım kenara ve Arzu Görücü ile Kevengin yollarına sırtımızda heybeyle yola revan olalım bakalım.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'dan sizlere sesleniyoruz. Üsküdar Üniversitesi Radyosu, insanı anlamaya bir adım daha atmaya çalıştığımız Heybe programındayız. Ben Uğur Can Bolat. Bugün Heybe programında insafsız netleşme üzerinde karşılıklı söyleşiyoruz, muhabbetleşiyoruz. Efendim insaf, insafsız netleşme, daha doğrusu insaf diyelim, olumlu kısmından bahsedelim. Adalete uygun davranmak demek, makul davranmak demek, akla uygun davranmak. Makul dediğimiz akla uygun demek zaten. Akıl, makul aynı kökten geliyor. Davranmak demek. Yani sağlıklı yargılarda bulunmak demek. Yani insanın önce kendisi açısından, kendi durumu açısından, kendi duruşu açısından, kendi varlığı açısından, kendi düşünceleri açısından, kendi yaptıkları yapamadıkları açısından önce kendine insaflı davranması, adaletli davranması, doğru yargıda, yani kendisi hakkında, nefsi hakkında, varlığı hakkında önce kendisi hakkında, yani doğru yargıda bulunması demek. Bu doğru yargıda bulunduğunda bir tanımlama yapıyor. Bu tanımlamanın ölçüleri olmalı. Yani ben kendi hakkımda yargıda bulunuyorum, insaflı yargıda bulunuyorum diyor.

diyorum. Sen kendi hakkında bir yargıda bulunuyorsun, bir hüküm veriyorsun. İnsaflı bir yargıda bulunuyorum diyorsun. Ama senin insaflı yargıda bulunuyorum derken, benim insaflı yargıda bulunuyorum derken ölçümüz ne? Hareket noktamız ne? İstikametimiz ne? Aslımız ne? Sabitemiz ne? Değişmezimiz ne? Bunlar belli olacak ki bunlara göre bunu tanımlayabilelim. Bunlara göre bunu kavramlaştırabilelim. Yani bir sağlam duran, yani bir sağlam dayanağımız yoksa, istinat noktamız yoksa, bir sağlam bilgiye, kanıta dayalı bir bilgiye, değişmez bir bilgiye, daha evvel anlatmıştık ya muhkem ve mukayyet diye, muhkem bir bilgiye dayanmazsak bizim için mukayyet olan, kayıtlı olan, değişmesi gereken bu halleri değiştiremeyiz o zaman. Bir sabit karşısında, bir değişmez karşısında ancak değişenleri ölçebiliriz. Ne kadar değiştiklerini fark edebiliriz. Dolayısıyla insaflı yargıda bulunurken kendimiz hakkında ve başkaları hakkında ölçülerimiz olmalı. Değişmez ölçüler, değişmeyene matuf olan, değişmeyenden çıkan ölçüler olmalı. Yani vahye dayalı, Fahri Kainat Efendimizin uygulamalarına, Üsve-i Hasene'ye dayalı, hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Müşteba'nın bize öğrettiği yol yürüme sistemine dayalı olarak bir ölçümüzün olması lazım. İşte bu ölçülerden birisi hakça davranmaktır. Adaleti gözetmektir. İlim üzerinden yürümektir. Kanıta dayalı olarak hareket etmektir. Ve zamanı okuyarak, o içinde bulunduğumuz zamanı okuyarak, hangi etki altında olarak bunu yapıyoruz? Kendimize insaflı davranıyoruz derken, acaba aşırı hımbıl mı davranıyoruz? Aşırı merhametli mi davranıyoruz? Yani orada da problem var. Yani kendimize aşırı davranmamız, yani ifrat ve tefrit hadisesini aklınıza getirin. Öyle davranıyor olmamız da problemli. Bu sefer kendimizi kötü, kendimizi ezilmiş, kendimizi yıkılmış, kendimizi ötelenmiş, kendimizi travmaya uğramış, kendimizi sevilmeyen, kendimizi işte değer verilmeyen, kendimizi anlaşılmayan, kendimizi fark edilmeyen gibi bir yere koymuş oluruz ki bu da kendimizle ilgili İnsafsız bir yargı olur. İnsaflı bir yargı olmaz. Adalete uygun olmaz. Hakça davranmak olmaz. Bir kanıta dayalı olmaz. Seni Allah bir insan olarak yaratmış. İradesi olan, özgürlüğü olan, hayatı olan, aklı olan, kalbi olan, vicdanı olan, karar verebilen, kararını tartabilen, yanlış kararı üzerinde düşünebilen, yanlış karar verdiğinde bunu teşhis edebilen, bunu teşhis edebildiğinde iradesini yine kullanarak özür dileyebilen, af dileyebilen, Cenab-ı Hak'la ilgili ise eğer tevbe edebilen bir varlık olarak Allah seni yaratmış, böyle konumlandırmış. Dolayısıyla insaflı davranıyorum diye kendimize insafsız netleşmeden, insafsız kararlılıktan kaçıyoruz, kendimize insaflı davranıyoruz diye burada da tersine bir mahkumiyete, tersine bir esarete de düşmemek lazım. Hayır, bir şahsiyetin var, bir kişiliğin var, bir onurun var, oluşturmaya çalıştığın bir karakterin var, bir kendilik bilincin var, bir kendöz çalışman var. Buna uygun bir biçimde istikametli davranabilmeyi sağlamak kendine de insafsız davranmamaya getirir. Yani bu da aslında kendine insafsız davranmak. İnsafsızlık deyince böyle sertlik, kabalık, koyratlık gibi anlıyoruz ama kişi kendisi üzerinden tersine de böyle davranabilir. Çünkü kendini yok saymak, kendini küçük görmek, kendini değersiz görmek, kendini bu dünyada bir nokta gibi, hiçbir işe yaramayacak gibi görmek, haşa, Cenab-ı Allah'ın ona yüklediği mükellefiyeti, ona yüklediği sorumluluğu kabul etmemek anlamına gelir. Allah seni böyle yaratmadı. Sana bir şahsiyet, sana bir kişilik, sana bir kimlik verdi. Bir kendöz yolculuğun var, bir kendini bulma yolculuğun var. Kendini bulma bilinci, şuuru yolculuğun var. Dolayısıyla buradan bakacaksın. Buradan da kendine zulüm etmeyeceksin. Ama insafsız bir netleşmeye de gitmeyeceksin. Orada da hakkaniyetli davranacaksın. Adaletli davranacaksın. Merhameti dozunda kullanacaksın. Kendine de, başkasına da, ifrata da düşmeden, tefride de yükselmeden, dengesinde bir itidal üzere yolculuk yapabildiğin zaman, bir denge üzere yolculuk yapabildiğin zaman, işte o zaman insaflı bir netleşme, kararlı bir netleşme, istikametli bir netleşme, asla uygun bir netleşme, veriye dayalı bir netleşme, değişmeze göre

netleştirilmiş, planlanmış, kararlaştırılmış, düzenlenmiş, senkronize edilmiş bir netleşme olur o zaman. İnsaflı bir netleşme olur. Diğer türlüsü çok yıkıcı, çok yıpratıcı olur her türlüsü. Dolayısıyla burada vicdanı hesaba katacağız, merhameti hesaba katacağız değerli dostlar. Mantığa dayalı bir adaleti hesaba katacağız. Hakkaniyet demek, hak üzere, adalet üzere, Allah'ın istediği üzere, hakkın istediği üzere bir davranmayı insafsız netleşmeye mani olmak için kullanmak lazım. Dolayısıyla burada bir denge gözetimi söz konusu olmalı. Bir olayı değerlendiriyoruz, bir meseleyi değerlendiriyoruz, meydana gelen bir vakayı değerlendiriyoruz ya da kendi duygusallığımızla ilgili, kendi içsel verilerimizle ilgili bir mevzuyu değerlendiriyoruz diyelim ki. Seviyoruz, seviliyoruz, aşık oluyoruz, evlat sahibi oluyoruz. Diyelim ki ya da işte bir konuda başarı elde ediyoruz, bir sınavı kazanıyoruz ya da başarı elde edemiyoruz. Bütün bunlarda, yani olayların tümünde, insanın yaşadığı hadisatta, olayların hangisi ise yaşadığımız her olayda bunları değerlendirirken duygulardan azade bir biçimde, vicdan tartısını hesaba katarak, adalet ilkesinden sapmayarak, hakkaniyeti birinci ölçü alarak yapıyor olmak insaflı bir netleşme, insaflı bir karar olur. Bizi insafsız netleşmelerden, yanlış yargılardan, yanlış yönlendirmelerden, karşı tarafı travmatize edici eylemlerden bizi kurtarır. Tersine bizi de, kendimize de bunu yapmaktan kurtarır. Bu insaf meselesi biliyorsunuz, hani dil bilenler açısından nısf kelimesinden türediği söylenir. Yarı anlamına geliyor bu aslında. İki tarafın ortasını bulmak anlamına geliyor nısf. Yani iki tarafın ortası, yarısını bulmak. Ne bu tarafa tamamen meyletmek, ne bu tarafa tamamen meyletmek. Ne burayı tamamen haklı kabul edip burayı haksız görmek ya da tersini yapmak. Yani ortayı bulmak, insaflı olanı bulmak. Doğru olanı bulmak, dengede olanı bulmak, aşırılıklardan kaçınarak bu dengeyi bulmak, bunu sembolize eden bir kelime. Netlik ise yine bilindiği gibi işte bir şeyin açık olması netlik anlamına gelir, belirgin olmalı. Yani netlik içermeli, teşhis edilebilmeli, ne olduğuna ilişkin verileri net olmalı. Karanlık mı, aydınlık mı, siyah mı, beyaz mı, kötü mü, iyi mi, soğuk mu, sıcak mı, var mı, yok mu, ne kadar var, ne kadar yok, ne kadar sıcak, ne kadar soğuk. Yani bir belirgin olmalı, yani ölçülebilir olmalı. Bunları fark ettiğimizde ya da bunların üzerine gidebildiğimizde orada bir netleşmeye, bir belirginleşmeye gidiyoruz demektir. Bulanıklığı ortadan kaldıracağız. Yani camımız bulanıksa onu kaldıracağız. Gönlümüz bulanıksa bir olayı teşhis ederken ya da bir olayla ilgili hüküm verirken, gönlümüz bulanıksa gönlümüzü penceresini sileceğiz. Aklımız bulanmışsa, fikirlerle karışmışsa, felsefeyle karışmışsa, onun bunun dediğiyle karışmışsa, böyle atmasyon bilgilerle, temele dayanmayan, bir esasa dayanmayan, vahye dayanmayan, Farkanet Efendimiz'e dayanmayan, hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yürüyüşüne, örnekliğine dayanmayan bir yapıdaysa, kafamız buradan karışmışsa, orayı dengeye getirmemiz, orayı netleştirmemiz, orayı flu alandan çıkarmamız, gri alandan çıkarmamız, belirginleştirmemiz, netleştirmemiz gerekiyor. Yani karmaşıklıktan kurtaracağız, bir terim haline getireceğiz, ona bir sınır çizeceğiz, bir çerçeve belirleyeceğiz, o çerçevenin içerisine oturtacağız. İşte o zaman netlik oluyor. Sağ tarafı bu kadar, sol tarafı bu kadar, duygusal açıdan bu kadar, zihni açıdan bu kadar, akli açıdan bu kadar, vicdani açıdan bu kadar, bir çerçeve çizeceğiz. Aklileştirelim derken vicdansızlığa gitmeyecek, vicdanlı davranalım derken akla aykırı hale gelmeyecek, mantığa uygunsuz bir noktaya gelmeyecek. Yani ölçülerin içerisinde bir yerde, bir kıvamda olacak.
Dolayısıyla netleşmesi, fululuktan kurtulması, berraklaşması meselesi önemli. Ya bu mesele arkadaşlar sadece hani böyle bir ikili ilişkilerde, yarınlık ilişkisinde, işte anne baba ilişkisinde falan değil, bütün ilişki biçimlerine

bütün yaşam alanlarıyla ilgili bir şey aslında. İletişim ve düşünce açısından önemli. Fotoğraf çekerken bile netleştirmek önemli. Yani nereye odaklanacaksınız? Odağınız nereye olacak, değil mi? Yani nereye odaklıyorsun fotoğrafını? Değil mi, çekeceği nereye odaklıyorsun, nereyi flu hale getiriyorsun, nereyi net hale getiriyorsun. Dolayısıyla ekran görüntüsü alırken bile, bir fotoğraf çekerken bile o bulanıklığı gidermen, bir netleştirmen, sabitlemen, karar vermen, değil mi? Bunu güzel olacak şekilde, makul olacak şekilde, seyredilebilir şekilde, bakılabilir şekilde, zevk alınabilir şekilde, yani insafa uygun bir biçimde yapıyor olman lazım. Bir fotoğraf çekerken, bir görüntü elde ederken bile bunu düşünmek lazım. Tabii ilişkilerde, iletişimde bu çok önemli. Yani patronla konuşurken, çalışanla konuşurken, dostlarınla, arkadaşlarınla konuşurken, diyelim ki yakın temasta bulunduğun ilişkilerde konuşurken çok önemli. İfade biçimin, ifade kelimen, ifade ederken yüzünün şekli, kelimeleri tonlaman, onlara verdiğin anlam. Yani daha evvel söylediğim bir kelimeyi başka türlü bir tonlamayla söyleyerek, ya ben insafsız bir netleşmede bulunmuyorum, benim yüzümü düşürmüyorum, ben işte yanlış yapmıyorum, ben kırılmadım, ben etmedim demek de problemli. Ben çok kırıldım, ben çok üzüldüm, ben çok travmatize ettim, oldum, ben çok değersiz hissettim, benim istediğimi yapmadın diyerek kendini daha aşağılara çekmek de doğru değil. Yani iletişim ve düşünce sistemimizi kurgularken de, yaparken de elbette hatalar olacak. Onları gidermek insaniyet görevi olarak bizim. Ama biz şu anda bir olgudan, bir mevzudan bahsediyoruz. Yani nasıl olması gerekir hayatımız? Düşüncelerimizi doğru ifade edeceğiz. Fikirlerimizi doğru dile getireceğiz. Birileriyle konuşurken istediğimizi ona göre söyleyeceğiz. Şüpheye yer bırakmayacak bir boşlukta söyleyeceğiz. Hadi filan yere gidelim yerine değil de, ya ben kendimi çok yorgun hissediyorum, ben kendimi çok bitkin hissediyorum, ben kendimi çok yalnız hissediyorum, ben kendimi diyelim ki doymamış hissediyorum, hani beraber şuradan yürüsek, eğer sen de müsait misin, hani gönlün buna müsait mi, ruhun buna müsait mi, seni yorgun görüyorum ama bir şeyde, bir talepte bulunacağım, seni zorlayacak ama bu benim için çok kıymetli. Benim için böyle yapar mısın? Benim için biraz daha yürür müsün? Benim için biraz daha şu mevzuya bakar mısın? Benim için biraz daha şu konuyu araştırır mısın? Benim için şunu yazar mısın? Benim için işte şöyle olur musun? Benim için işte filanla konuşacağım, bir iş görüşmesine gideceğim ya da bir mevzumuz var, bir arkadaşımla çözeceğim. Burada insafsız bir netleşme yapabilirim, yanlış bir karar verebilirim. Ya kendim tamamen çekilebilirim, ya tamamen ona yüklenebilirim. Hani bana hakem olur musun, yardımcı olur musun? Ya da konuştuklarımızı dinleyip de adilane bir biçimde, yansız bir biçimde bana bir şey söyler misin gibi söylemek lazım. Hani ya buna ne diyorsun, buna ne diyorsun? Hadi gidelim, kalk gidelim. İşte şunu yapalım, yapamadığında da niye yapmadın gibi bir şey değil de, yani o sırada onun da duygusunu, onun da ruhsal halini, onun da bedensel halini, onun da yorgunluk halini, onun da şartlarını, belki de bir yere yetişecekleri bir toplantısı vardır, ancak o kadar müsaadesi vardır, kafasına o kadar planlamıştır, ne bileyim bir şeydir, yani onun da mevcut olan şartlarını düşünüp kendi şartlarına onun ne kadar uyup uyanmayacağını düzgün bir iletişim cümlesiyle söylediğimizde, bunlar insafsız netleşmeye girmez ve insafsız netleşmenin getirdiği kırgınlıkları, yorgunlukları, üzüntüleri, kederleri, hüzünleri de getirmemiş olur. Evet, insafsızlık önemli bir şey. Yani adalet içermiyor, insaf içermiyor, merhamet içermiyor. Hep aykırı davranışı insanı örgütlüyor. Yani oraya doğru kışkırtıcı oluyor. İnsaflı, aslında merhametli davranacaksın. Diyelim ki çocuklarla ilgili bir şey var. İnsaflı davranacaksın. Ama öyle bir biçimde söyleniyor ki insaflı davranışın birdenbire insafsızlığa dönüyor. Ya şunlara da bakmıyorsun, bak demek yerine, ya ben mutfaktayım, ya da şöyle şöyle bir şeyim var, kendimi çok kötü hissediyorum, çok yıkılmış, yorgun hissediyorum, sen biraz daha ilgilenebilir misin dese, belki de o yorgunluğuna rağmen o ilgilenecek. Ama öyle demek yerine ben akşama kadar yoruldum, hadi şöyle yap, işte böyle yapmıyorsun, şöyle etmiyorsun gibi insafsız yargılara, insafsız netleşmelere, insafsız kararlılığa, insafsız hükmetmelere gidince mevzu, o yakın ilişki, ya bunlar karı koca olmuşlar, yani can olmuşlar, birbirleriyle yaşlanmayı düşünmüşler, birbirlerine sevdalanmışlar, birbirlerine gönül düşürmüşler, birbirleriyle bir hayat kurgulamışlar,

Birbirleriyle bir yola çıkmışlar. Birbirleriyle menzili göze kestirmişler. Birbirlerinden evlat sahibi olmuşlar. Bu ilişki içerisinde ve diğer işte yarınlık ilişkiler içerisinde insafsız netleşme olur mu? İnsafsız netleşme olmalı mı? İnsafsız netleşmelerle bunlara kıyılmalı mı? Sorusunu hepimiz kendimize sormalıyız. Çünkü böyle olunca bu empatiden yoksun oluyor. Aşırı katı anlaşılıyor, öyle algılanıyor. Vicdansızca bir hareket olarak algılanıyor. Dolayısıyla olumsuzluk getiriyor insana. Acımasızlığa gidiyor zamanla, buna alıştığın zaman gaddarlığa gidiyor, acımasızlığa gidiyor, merhametsizliğe gidiyor, vicdansızlığa gidiyor. Değişik şiddet türlerine gidiyor. Psikolojik şiddete, sosyal şiddete, yalnız bırakılma şiddetine, kendi kendini yalnızlaştırma şiddetine, kendi kendini değersizleştirme şiddetine gidiyor. Yani bu sefer o da bir tepki aldığında kişinin kendi kendini yalnızlaştırması, kendi kendini dibe atması kendine bir şiddet değil mi? Kendine psikolojik bir şiddet değil mi? Yani bir kılıcı sallama değil mi bu da? Dolayısıyla adaletten yoksun, empatiden yoksun, aşırı katılık içeren tutumlardan uzak durmamız lazım derken bir güzel eser dinleyelim. Epeydir Aşık Mahzuni'yi dinlemedik. Gönül nereden aldın sen bu çalımı? Gönül nereden aldın sen bu çalımı diye kendimize söyleyelim. Çalımdan vazgeçelim. Kapristen vazgeçelim. Triplerden vazgeçelim. Makul bir seviyeye, insaflı bir seviyeye, aklın, kalbin, ruhun mutluluğa götürücü seviyeye kendimizi getirelim ve kendi yaptığımız o çalımlara, yapmış olduğumuz, kendimize kıydığımız o insafsız netleşmelere, o kaprislere, triplere karşı Aşık Mahzuni Şerif'in deyimiyle kendi kendimize şöyle bir seslenelim. Kendimiz çıkalım çünkü o duygudan evvela, karşı tarafı da çıkartabilmek için. Gönül, nereden aldın sen bu çalımı?

Ama bunu telafi etmek bakımından saatimize zaten 5 dakika kalmış görünüyor. Size Ali Ekber Çiçek'ten Derdim Çoktur, Hangisine Yanayım eserini dinleteyim. İnsafsız bir netleşme konusunda onu usulümüze aldırarak yürüyelim inşallah. Evet değerli dostlar, insafsız netleşmede ya da insaflı kararlılıkta, tersini de söyleyerek işi bağlayabiliriz. Davranışlar, davranışsal bazı özelliklerin olması lazım. Psikolojik bazı özellikleri olması lazım. Yani mantıklı mı, makul mü, akla uygun mu, ruha uygun mu, vicdana uygun mu, marufa uygun mu, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği vahye uygun mu, peygamberin üsve-i haseneliğine uygun mu? Bütün bunlara bakmamız lazım. Yani mantık dediğimizde, makuliyet dediğimizde, akla uygunluk dediğimizde, kendi kafamızdan uydurduğumuz bir akla, vahiyden beslenmemiş, fâri kainattan beslenmemiş, ehl-i beytten doygunluk kazanmamış bir nakız aklın söylediğinden bahsetmiyoruz. Kamil bir aklın, olgunlaşmış bir aklın, yani buralardan beslenerek doygunlaşmış, kamil olmuş bir aklın insafıyla hareket etmemiz lazım. Manayla olgunlaşmış bir vicdanın terazisiyle hareket etmemiz lazım. O zaman insafsız netleşme olmayacak. İnsaflı bir kararlılık olacak. Merhametli bir kararlılık olacak. Akli bir kararlılık olacak. Makul bir kararlılık olacak. Yani mantıklı bir kararlılık, bir duruş, bir şahsiyet, bir kişilik, bir kimlik olacak. Şimdi biz bir talepte bulunduğumuzda belki de o kişinin kişiliğine uygun olmayan, onun tarzına, yaşam biçimine, algılayış biçimine, yaşama tarzına uygun olmayan bir talepte de bulunmuş olabiliriz. Bilmiyoruz bunu. Bazen o bulunduğumuz talep şeriata aykırı olmayabilir. Şer-i şerife aykırı olmayabilir. İrfaniyete aykırı olmayabilir. Kültürümüze aykırı olmayabilir ama o kişinin kendi yaşam stiline uygun olmayabilir. Bunlara uygundur diye o kişinin kendince oluşturduğu auranın dışına çıkabilecek bir talepte bulunuyor olmak ve karşılanmadığında da tripe girmek, tepki göstermek, yanlış yargılara varmak, işte küsmek, sözü sohbeti kesmek, çekip gitmek, işte hani ne tip bir tepki gösteriyorsak bunların tümü insafsız bir netleşme kavramı altına girebilir. Dolayısıyla insaflı kararlılıklarımız olmalı. İnsaflı, yani vicdana uygun olmalı. Makuliyet içeriyor olmalı. Bir de onun, yani biz kendi kararlarımıza, kendi taleplerimize, kendi isteklerimize, kendi arzularımıza, kendi o sıradaki hissiyatımızın karşılanmasına ne kadar önem veriyorsak, o kişinin vereceği karara da o kadar değer vermeliyiz ki insaflı bir netleşme olsun, insaflı bir kararlılık olsun ve onun kararlılığına saygı gösterme olsun ki bu ruhsal olarak, içsel olarak insafsız bir netleşmeye doğru gitmesin. Yani ben kendi talebim yerine geldiğinde, isteğim karşıladığında, hevesim görüldüğünde bunu istiyorum, bu hoşuma gidiyor, beni yönlendiriyor, mutlu ediyor. Ama buna uygun bir cevap verilmediğinde ben de bir tepki gösteriyorsam, ben o zaman onun şahsiyetine saygı göstermiyorum. Onun iradeliliğine saygı göstermiyorum. Onun kendi öz bilincine saygı göstermiyorum. Onun o andaki haline saygı göstermiyorum demektir bu. Yani o zaman, yani kendi isteğini karşılanmaması ona saygısızlık yapmaya, insafsız netleşmeye kendini hak görüyorsan bu da büyük bir haksızlık olmuyor mu aynı zamanda? Bu da büyük bir haksızlık oluyor. Evet, açık olmak iyi, netleşmek iyi, insafsızlığa götürmemek önemli. Üslup çok kıymetli burada. Az evvel yine anlattığımız gibi üslup çok kıymetli, ifade etme biçimi çok kıymetli. Yıpratıcı konuşmamak çok önemli. Hem kendi duygularını hem muhatabın duygularını yıpratmayacak şekilde bir düzleme oturtmak, kelimeleri bu düzleme oturtmak çok önemli. Kelimelere insafsız netleşme, adaletsiz yargı,
hakkaniyet.

sessiz tutum yükünü kelimelere yüklememek lazım. Kelimelere bu ağırlığı vermemek lazım. Kelimeler bu ağırlığı genellikle taşıyamıyorlar. Dolayısıyla saygı zemininden, edep zemininden, karşı tarafın iradesine hürmet zemininden ayrılmamak lazım. Üslup ve zamanlamayı doğru yapamadığımız zaman arkadaşlar, gerçekten o zaman da yani kayıplarımız da çok oluyor. Bu kayıplara da sonradan çok üzülüyoruz, çok yıkılıyoruz. Mesela ani yıkımlar oluyor. Yani birdenbire susuyoruz, birdenbire pısıyoruz, birdenbire içimize, kendimize çekiliyoruz. Yani ani yıkımlar bizde meydana geliyor. Bu da karşı tarafta da ani yıkımlara sebebiyet verebiliyor. Zamanla empati yoksunluğuna, tartışma zeminlerine daha çok kaymaya sebebiyet veriyor. Ben hiç anlaşılmıyorum, ben hiç kıymet bulmuyorum, ben hiç sevilmiyorum, benim dediklerim hiç yapılmıyor, benim düşüncelerim hiç hesaba katılmıyor gibi. O yargı netleşiyor. O yargı, o insafsız yargı, o insafsız kararlılık netleşiyor, kök salıyor ve artık her şey buna göre karar verilmeye başlanıyor. Devam ederse yani bir empati yoksunluğu normal hale gelmiş oluyor. Yani uzun süren ilişkilerde bunu gözlemek mümkün. İşte zamanlama meselesi de önemli demiştik. Onu da bir şey yapmak lazım. İşi zorbalığa götürmemek lazım. Psikolojik zorbalığa, duygusal zorbalığa, vicdani zorbalığa götürmemek lazım. Biz ergen zorbanlığından bahsediyoruz ama aslında yakın ilişkide olanlar fark etmeden birbirini zorbalıyorlar. Hatta manevi noktalarda bile, yani eşiklerde bile, tekkelerde bile, ya ben işte şu kadar zikir çekiyorum, esmadayım, sen neredesin filan diye onu manevi zorbalıyor. Ona böyle yukarıdan veriyor. İşte biz şuraya geldik diyor. Ötekine öyle görüyor. Ben işte her akşam bir tekkeye, bir dergaha gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye gittin filan diyor gibi mesela. Hani o manevi zorbalamalar da aslında bu insafsız yargılama, insafsız kararlılığın arasına da, altına da, şemsiyesi altına da girebilir. Yani netleşiyoruz derken zorbalığa gitmemek lazım. İnsaflı davranıyoruz derken ne kendimize ne muhatabımıza insafsızlık yapmamamız lazım. Özel ilişkilerimizde, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda, işte gidip geldiğimiz sohbet mekanlarında, oturup kalktığımız yerlerde, yani ilişkilerin her türünde buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu mesele çok mühim. Allah bizleri acımasızlıktan korusun, acımasız davranışlardan korusun, insafsız netleşmelerden korusun, insafsız kararlılıklardan korusun, vicdana yakışmayan, vicdana uymayan davranışlardan korusun. Bırakın insanı, eşyaya bile böyle davranamazsınız, kaleminize böyle davranamazsınız, tişörtünüze böyle davranamazsınız, gözlüğünüze böyle davranamazsınız, değil mi? Yani bütün bunlar var. Ha, gözlük deyince geçen bir takipçi yazdı ya, efendim gözlüğünüz çok güzel diyor filan, işte genç bir adam. Gözlüğümü dikkatini çekmiş. Ben de kendi kendime dedim ki, yahu söylediklerimiz hiç dikkat çekmiyor, gözlüğümüz mü dikkat çekiyor? Teşekkür ettim. Ondan sonra yazıyor işte, efendim hangi marka, öğrenebilir miyim diyor. Genç bir adam. Bir markası yok dedim. Yani şeyde kırılmıştı Konya'ya gittiğimizde. Ondan sonra oradan sokak arası bir gözlükçüden camını işte tespit ettirip aldık. Neyse, mevzuyu dağıtmayalım. İnsafsızlığa gitmeyelim, merhametsizliğe gitmeyelim, vicdana uymayan durumlara davranmayalım, insafsız netleşmeye fırsat vermeyelim, kalbimizi insafsız netleşmenin altında ezmeyelim, ruhumuzu insafsız netleşmenin altında örselemeyelim, vicdanımızı insafsız netleşmelerle, insafsız kararlılıklarla travmatize etmeyelim. İnsaflı davranalım. Evvela kendimize, kendimizi de tersinden yaparak, dengeyi bozarak, işte işe yaramazsın, bir işe yaramazsın, sevilmesin, sevgiye layık değilsin, değer verilmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın demememiz gerektiği gibi, ben harikayım, ben muhteşemim, her şey benim istediğim gibi olmalı, ne dersem anında yapılmalı, şak desem tak diye karşılık verilmeli gibi bir noktaya da getirmemeli, dengeyi, teraziyi bozmamalı, itidalde, dengede yürümeli, ifrat ve tefritten kaçınmalı, mümkün olduğunca bunu yapmalı. Yani bunu %100 başarmamız tabii ki hemen beklenmemeli. Bu öyle kolay olacak bir şey değil. Ama niyetimiz bu olmalı, yolumuz bu olmalı, istikametimiz bu olmalı, yürüyüşümüz bu olmalı,
niyetimiz bu olmalı, ihlasımızı yönlendirişimiz bu olmalı. Böyle olunca meseleler çözülür. O zaman insafsız bir netleşmeye muhatap kalmışsan, insafsız bir kararla muhatap kalmışsan, yanlış bir terazide tartılmışsan, görmemen gereken bir muhatabiyetle yüz yüze gelmişsen, bu çözülebilir. Yeter ki insaflı kararlılığa, insaflı ilişkiye, merhametli, muhabbetli, değere dayalı bir noktaya taşınabilsin. İşte böyle döne döne, her cümleç ola ola hadiseler böyle yürüyor gidiyor. Efendim, bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah mevzuyu toparlayabildim. Allah bizleri insafsızlıktan, gaddarlıktan, adaletsizlikten, yanlış yargılardan, kendimize zulmetmekten ve muhataplarımıza da zulmetmekten korusun. İnsaflı netleşmelere, vicdanlı sevgilere, ruhaniyetli muhabbetlere, değer verici ilişkilere, yarenliklere, kendi açısından da, muhatapları açısından da fırsat tanıyan, zemini böyle oluşturan, aurayı böyle oluşturan insanlardan olmaklığımız nasip olsun inşallah. Dünya geçici be. Sevelim, sevilelim. Ya ne olacak? Niye vicdansız, niye insafsız netleşmelere, kararlılıklara gidiyoruz? Kardeşim, dünya geçici. Elinde 3 günün var. Belki 2 günü gitmiş, 1 günü gitmiş, bilmiyorsun. Belki tamamı gitmiş. Kendini daraltmaya, kendini darlandırmaya, insafsız netleşmelere ne fırsat veriyorsun? Yaşa git ya. Muhabbetini yaşa, kalbini yaşa, coşkunu yaşa, ilimle de yürüyüşünü yaşa, kalbi yürüyüşünü yaşa, dostluk bölüşümlerini yaşa, değil mi? Neşeni neşeyle yaşa, neşeyle göç, neşeyle git. Yani zamanını niye bu insafsız netleşmelerin getirdiği kuraklığa, onların getirdiği kalbin çölleşmesine fırsat veriyorsun? Merhametin yağmurlarıyla, merhametin, insafın şeyleriyle, yağmurlarıyla sulasana, değil mi? Sana yakışan bu değil mi aslında? Diyerek kendimize talimatlar verelim ve böyle yaşayıp gidelim inşallah. Derdim çoktur, hangisine yanayım diyor. Yanmak istersen derdin çok. Ali Ekber Çiçek'le veda edeceğiz. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yanmak istersek, travma olmak istersek, üzülmek istersek, derdimiz çok. Ama insaflı bir çizgide, dünyada yaşadığımızın farkına vararak, dünyada rahatlığın da olmadığını bilerek, ilişkilerinin de böyle bir döngüyle yürüdüğünü bilerek, insafsızlığa kendimizi ve karşımızı çekmeden muhabbetle gidelim. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Arkasından da Veysel Baba'nın, yani lafı uzatmamış olsaydım bunu da dinletecektim, çok sevdiğim bir eseri daha var. Onu da arkasından sizlere dinletmek isterim. Anlatamam derdimi. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Kendimize anlatamıyoruz. İşte bu sebeple bunlar oluyor. Bu duygularla hepinize veda ediyorum. Hayır ve huzur diliyorum efendim. Ya selam.

sakın terk edepten. Kuy-i mahbub-i bu. Nazargâh-ı ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

ol gün, İsrafil'in suru uracak. Silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı, mizanı gözüm görmesin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer, Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevla, cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız. Huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
2: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz şimdi bu hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluktan ve dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek, anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayış içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayatta yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan 30 yaşında bunu depresyonda diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batı'daki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala beynimizdeki amigdala

0: bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeler beynimizde diyor ki, frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki, zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam, ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin neredeyse. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beynindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası. Şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenideki halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonlar kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk, Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Yani müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış. Huşu duygusu yani huzurdan daha yüksek bir duygu o. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte temporoparietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini

0: araştırsınlar, literatüre baksınlar, gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor. Böyle. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçak giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın, bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Ya bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, ya dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanları için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın, şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır ama dünyevi amaçla tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: sevgili izleyenlerimiz. Konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

sitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elemem yecidke yetimen feerle.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Bana bir nihavet çal kemancı.
1: Radyo Üsküdar.
0: Şöyle inceden, derinden olsun. Biraz sonra akşam iner bu şehrin üstüne. Usuldan bir yağmur başlar sonra. Ne var ne yoksa dökülür ortaya bir bir. Umutlar, kederler, yüzleşmeler, inançlar ve aldatmalar. En beteri de aldatılmışlık olur, bilir misin? Hepsini hazmedersin de bir o dikilir karşına, yedi kollu canavar gibi. Bana bir nihavet çal kemancı. Şöyle inceden, derinden olsun. Her dokunuşun, bütün sözlerin ve ela gözlerin yalan olduğu an, martılar sessizce kaybolur ufukta. Sevda denen yalanın kahrolasıca gerçek yüzünü görürsün. İşte yağmur tam o anda başlar usul usul. Yavaşça kımıldar yüreğimdeki sancı. Ellerin telefonun tuşlarında, ne olur gel, bu gece gel, bu gece gel, bir daha gelme demek istersin. Bütün acıları kabullenerek. Kalleşçe set çeker gururun önüne. Yutkunamazsın. Gözlerini özlersin. En çok gözlerini.

kesilir. Bin pişman olursun yaşadığına. Bir nihavend kemancı, bir nihavend çal. Ne olursun. Çal da dursun bu zaman. Çal da sussun bu deli gönül. Çal da bitsin bu deli sevda. Bir nihavend.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var.

0: Fırat. İki ikizim var Seyhan Ceyhan, kıskançlık verirler ya da, her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya, bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in babaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

O şehirde yine şarkılar söyleniyordur. Karşılık görmemiş sevgiler üstüne. Işıkları sönmüş odamda yarım kalmış şarkımı duyuyor musun? Beni sorarsan yine yapayalnızım. Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun? Boş kalan yastığımı başkası mı doldurmuş? Ellerini okşayan o yabancı kim? Öyle uzak bakma yüzüme. Seni artık yolundan döndürecek değilim. Ne o? Gözlerin dolmuş. Yoksa ağlıyor musun? 40 yılda bir olsun. Beni anıyor musun?

Özlediğin hayatı buldun mu bilmem. Gözlerinde hala hüzün var gibi. Işık yüzün gülmüyor. Anlat, nedendir? Gene aşksız, gene bomboş mu için? Niye ellerin soğuk? Yoksa üşüyor musun? Mutluluğun peşinden hala koşuyor musun? Kar mı yağdı güvendiğin dağlara? Seni de bir türlü ondurmadı mı kader? Üzme kendini. Her şeye rağmen dünya yaşamaya değer. Bu yerler, bu alem her şeyden yoksun. Sana sesleniyorum. Duyuyor musun?

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk. Gönül dosta gider, gelmezem ayruk. Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus,

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Listesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

8500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin.

0: Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utançtan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Sulh için el açtık köhne salibe. Ağlar mezarında nice sahabe. Garip halimize hıçkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun, çağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir. Filistin'de goncaların kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman. Yahut ömür boyu ağla Müslüman.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey alem omzu, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey alem omzu, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

bir ırmak vardır. Durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız. Benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığım sebebim. Namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

içine. Bu da bir rivayettir. 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde. Dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akan da, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığım sebebim, namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün parı.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzin. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok. Sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor.

mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

0: Radyo Üsküdar.
1: لا أنا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا

biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları değilin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatı

0: parasına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

bir aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun, hoşgör oğlu çamlı bele yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefa dağlarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesle.

Boz ocağından, kayı boyundan, Muşturu milletin kutlu soyundan, Bir çınar kök saldı toprağa, Bir hilal taht kurdu göğe, Aydınlığı şu cihanı bürüdü, Sıradağlar el bağladı, Sıradağlar yürüdü, Sıradağlar yürüdü. Alperenler el verdi, Köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi. Azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola. Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, Diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya, Anadolu kılmaya. Ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele.

gazinin şanlı zafer durağı. Şu dağ Osman Han dağı. Şu çağ pasların silindiği, zulmetin denildiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ. Gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline. Sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı. Nura hasret insanlık,

açtı muhabbet meclisine sıra sıra. Erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı olgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde. Kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları, esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa'ya malı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi dur da öyle git. Madem gidiyorsun, bura son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç teller de öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına hedef sinemde, açtığım yarayı sar da öyle git. Nedamet duyar da dönersen geri. Gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü. Gör de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen. Adımı andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen.
0: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki, bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda, terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda, seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde, yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde, gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdum da sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Ben ki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum.

Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu.

tüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor. Sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor. Ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına. Bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma. Yanıyorum, farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda. Terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda. Seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde. Yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde. Gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdum da sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Ben ki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanımı sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçini seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bak kalmadı ki gıcırdasın, ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı.

0: Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Kalbimin köşesinde bir meleksin, küçük masum bir kelebeksin. Ben seni nasıl sevmişim bilemedim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi,

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Ahir yolcusuyum, uzundur yolum. Sırtımda dikişsiz bir beyaz tulum. Azık torbası boş, fakir bir kulum. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Rabbime ezelde verilmiş sözüm, dönmüşüm sözümden, gaflette gözüm. Huzura çıkmaya kalmamış yüzüm. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Putlar pazarında satmışım dünü. Önümde çok çetin bir hesap günü. Almadan elime beraat hükmünü. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Kur'an'da mahşeri anlatır Settar. Yollar kıldan ince, kapılar çok dar. Cennet güzel ama cehennem de var. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Cehennem ki o gün doymaksızın yer. Doldun mu dedikçe daha yok mu der. Bir ömür ağlasam bu ayet yeter. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. O gün gelir bölük bölük cümlesi. Sürülür ateşe nankör zümresi. Kur'an'da var ki bir Zümer suresi. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Yüce Rabbim kullarına duyurmuş. Çok ağlayıp az gülsünler buyurmuş. Vah ki gafletimi yüzüme vurmuş. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Son nefes kapımı çaldı çalacak. Yarın belki sınav bitmiş olacak. Korkarım karnede zayıf kalacak. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar.

Aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: Sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin. Hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Amanin!
1: Mektubun yenice geçti elime. Selamını duymak yetiyor kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyor kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itliğe, manyakla. Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyorlar. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ateş verip düneyini yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle hava sitmesin. İneğini danasın neyi satmasın. Gavrun parası kıymatlı emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizim kişi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceksin. Bizim Pavlika'da bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşim olsun. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemekte sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlığa çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun bükeyiyor. Diyor, örtürk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül gökçek değil ya kardeş.

Bu Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyla. Yetmiyor polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, kuzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

0: Radyo Üsküdar. Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Teybe, hazırlayan ve sunan Uğurcan Bolat.

Merhaba ey ehli dil. İnsaftan, adaletten, merhametten şaşmayan yürekler, merhaba. Merhaba hakça davrananlar, merhaba aydan aydınlık gönüller, merhaba pususuz, yılansız, çıyansız yaşayanlar, merhaba. Merhaba.

Açalım heybemizi, ne çıkacak görelim. Varını veren sıkılmaz. Bir merhabamız var, verelim.

23 Haziran 2026 Salı gününden Üsküdar Üniversitesi Radyosu Radyo Üsküdar'dan insanı anlamaya bir adım daha birlikte attığımız bu güzel merkezden hepinize sımsıcak selamlar, kesiksiz muhabbetler efendim. Bugün de heybemizi sırtımıza vuruyor ve kendimizi yola revan kılıyoruz. Yolda nelerle karşılaşacağız? Birlikte göreceğiz tabii. Bugün konumuz sevgili dostlar, değerli dinleyicilerimiz, Üsküdar FM'in güzel dostları, Radyo Üsküdar'ın güzel dinleyicileri. Bugün konumuz insafsız netleşme olacak. İnsafsızlık nedir? Netleşme neye denir? İnsafsız netleşme nasıl tarif edilebilir? Ve hayatımızda kendisini nasıl kendisine yer bulur? Bunlara bakmaya çalışacağız. Tabii aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce. İnsaf dediğimizde ne demiş oluyoruz? Adaletli yargılara ve tanımlamada ölçülü davranmak olarak da ifade ederek başlayalım ama eğer bunlardan uzak kaldığımızda, yani insafsızlık bizi bürüdüğünde, netleşme yerine, kararlılık yerine hoyratlık, saldırganlık, karşı tarafı yok sayma anlamına gelen davranışlar söz konusu olduğunda işin rengi değişiyor tabii. Değerli dostlar, insan böyle durumlarda elbette Ağrı Dağı'ndan uçmuş gibi değil, Ağrı Dağı'ndan düşmüş gibi de hissedebilir. Eskilerden zihnimizde kalan çok güzel bir türkü var. Belki hatırlayanlar olacaktır aramızda, çünkü buna meftun olanlar, türkülere meftun olanlar ve türküleri yakından takip edenler, bilenler, icra edenler var. Alaaddin Usta'n dinleteceğim size. İnsafsız netleşme konusunu değerlendirirken Ağrı Dağı'ndan uçtum kelimesini Ağrı Dağı'ndan düştüm şeklinde anlayarak dinleyelim. Bakalım sonrasında neler gelecek.

Evet, radyoları yeni açmış bulunan değerli dostlarımıza bir kez daha buradan selamlar, muhabbetler efendim. Ben Uğurcan Polat, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyo Üsküdar'dan sizlere sesleniyorum. Merhabalar ediyorum efendim. Değerli dostlar, bugünkü ele almak istediğimiz konu insafsız netleşme. Netleşmek önemli, kararlılık önemli, bir kararda durmak önemli, bir istikameti belirlemek önemli. Bir menzil için doğru istikamet belirleyerek, istikbali kıble yaparak, sağını, solunu, yani yönlerinin farkına vararak ve zamanı kuşanarak bir netleşme, bir kararlılık, bir yerinde kararlılık elbette çok önemli. Netleşme gerçekleştirilemediği zaman hayatta hiçbir şey elde edilemiyor. Çünkü o netlik aslında bir niyetin, bir niyet etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü niyet, bir şeye niyet etmek, bir şeye niyetlenmek o konudaki kişinin kararlılığını gösteriyor. Niyetlerimizi alıyor olmamız gerekir, istikametimizi belirliyor olmamız gerekir, bunu bir kararlılıkla ortaya koymamız gerekir ve ardından da azimle sürdürmemiz gerekir, başlamamız gerekir azimle ve sebatla sürdürmemiz gerekir. Elbette bunu yaparken insafsız bir netleşmeye kaçmadan, meseleyi insafsızlık noktasına götürmeden, kendimizin evvela olmak üzere muhataplarımızın kalbini kanatmadan, onların ruhlarını örselemeden, onları kendi bencilliğimizin hapishanesine, kendi bencilliğimizin hapishanesine onları mahkum etmeden, onları oraya sıkıştırmadan, oraya kilitlemeden bir netleşme yaşamak hepimiz için çok kıymetli. Değerli dostlar, netleşmek, insaflı netleşmek, insaflı bir kararlılık, bencillik demek değildir. İnsaflı bir kararlılık, insaflı bir netleşme, karşı tarafı kendi düşüncelerine, kendi isteklerine, kendi heyulalarına, kendi hayallerine, kendi olmak istediklerine, kendi yapmak istediklerine, kendi ulaşmak istediklerine onu mahkum etmek, onu mecbur kılmak, onu bir esaret altına, zincirler altına almak değildir. Burada fark etmemiz gereken husus elbette bu esaret, bu zincirleme görünen zincirler değil. Yani ellerimize, kollarımıza, ayaklarımıza takılan zincirler değil. Ayaklara takılarak eskiden mahkumiyetler yapılırdı biliyorsunuz. Kalelere gönderilirdi, sürgünler yaşanırdı. O sürgüne gönderilenlere de kalebent denirdi. Niyazi Mısri Baba biliyorsunuz Libni'ye kalebent olarak gönderilmişti. Ayaklarında zincirlerle beraber yaşatılmak zorunda bırakılmıştı. Bunun gibi bizlerin de hani kollarında, ayaklarında görünen demirden zincirler yok ya da plastikten elimizde kelepçeler yok. Ama görünmez kelepçelerimiz var. Fark edilmeyen zincirlerimiz var. İnsafsız bir netleşme, insafsız bir kararlılık yaşadığımızda ve eğer bunu da bencillikle ortaya koyuyorsak, önce kendimizi oraya mahkum ediyoruz, kendimizi oraya zincirliyoruz, kendimizi oraya orada sabit hale getiriyoruz, kımıldayamaz hale getiriyoruz, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Bunu içselleştirdikten sonra kendi bulunduğumuz yeri, yani kendi bulunduğumuz insafsız netleşme düzlemini makulleştirdikten sonra, aklileştirdikten sonra, makul hale getirdikten sonra, buna inandıktan sonra, bunu artık unutup sanki onu bir özgürlük, bir hürriyet yeri, meydanı gibi gördükten sonra, o bencilliğimizin bir neticesi olarak bu defa başkalarını da o cezaevine, o hapishaneye, o zincirleme meydanına onları da fark etmeden çekmek istiyoruz. Müzik.
kendimizi zincirlediğimiz bencilliğe, kendimizi zincirlediğimiz kibre, kendimizi zincirlediğimiz özel ve önemli olma isteğine, kendimizi zincirlediğimiz her istediğim her an olacak, her istediğim her an karşılanacak, her istediğim her dakika mutlaka makul karşılanacak. Eğer makul karşılanmıyorsa mutlaka makul bir izahı anında verilecek gibi bir anlayışa, bir noktaya kendimizi sürüklediğimizde başkalarını da zincirlemeye başlıyoruz. Başkalarını da prangalamaya başlıyoruz. Başkalarının da kollarına, zihinlerine, düşüncelerine, hürriyetlerine, özgürlüklerine, karar verme yeteneklerine, iradelerine o insafsız netleşmenin getirmiş olduğu bir prangayı ya da bir kemendi atmaya çalışıyoruz. O kemendi attığımızda, yakalayamadığımızda bu sefer küplere biniyoruz. Sen benden nasıl kaçarsın? Sen benim attığım kemende nasıl yakalanmazsın? Attığım kement nasıl boynuna geçmez? Ya da boynuna attığı halde eğer ona direnirse, iradesini ortaya koyarsa, özgürlüğünü dile getirirse, hürriyetin gereğini yaparsa, ben bunu yapmak istemiyorum, orada bulunmak istemiyorum, o ortam bana göre değil, ya da şu anda başka bir şey yapmak istiyorum, ya da şu anda buna halim yok, diliyle söylese, haliyle söylese, bunu kendisine bir isyan gibi, kendisine bir kabulü gerçekleştirmemiş gibi, kendisine yapılmış olan bir saygısızlık gibi bir yere getirip insan bağlıyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Bunu hepimiz çok defa yapıyoruz. Kendi arzularımız, kendi isteklerimiz, kendi irademizi ortaya koyuş biçimimizi mutlak doğru olarak kabul ettikten sonra, kesin yapılması gereken olarak kabul ettikten sonra attığımız bu insafsız netleşme kementlerine başkalarının da uymasını, ona direnmemesini ve anında yapmasını, buna itaat etmesini, bizimle beraber gelmesini, nereye çeksek oraya doğru bizimle beraber yürümesini, bu çekmelerimize itiraz etmeden itaat etmesini bekliyor hale geliyoruz. Elbette ilişki biçimlerine göre, hani yönetici olabilir, öğretmen olabilir, mürşit olabilir, işte camide hoca olabilir, okulda öğretmen olabilir, ailede aile reisi olabilir, anne olabilir, mürebbi olabilir, yetiştirici olabilir, yarenlik ilişkisi olabilir. İlişkinin hangi türünde iseler, eğer insafsız bir netleşmeye, adaletsiz bir yargıya varmışsa ve kendi bencilliğini olması gereken gibi görüyorsa, hakikatin merkezi gibi görüyorsa, mutluluğun sebebi olarak görüyorsa, saadetin, mutlu olmanın, keyifli yaşamanın, hayattan keyif çıkarmanın, kâm almanın

birey olarak bunu görüyorsa, o insafsız netleşmesindeki kemende herkesin uymasını istiyor. Uyulmamasını da, karşı tarafında kendine ait bir iradesi, kendine karşı bir özgürlüğü, kendine karşı bir beğenisi, kendine karşı o sırada bir ihtiyacını ifade etmesi, kendine karşı bir halini ifade ederek buna bununla ortaklaşamaması halinde de bu defa başka türlü psikolojik yıkıntılar söz konusu olmaya başlıyor. Bunu kişi kendine karşı yapılmış bir itiraz olarak görüyor. Kendine karşı yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor. Kendine karşı yapılmış bir itaatsizlik eylemi, bir başkaldırı eylemi olarak görüyor. Bunu kendi yüreğine kamaların sokulması gibi görüyor. Kendine değer verilmediği gibi bir zemine oturtuyor. Eğer ona değer verilmiş olsaydı, eğer ona saygı duyulmuş olsaydı, ona eğer kıymet biçilmiş olsaydı, onun arzusuna uyulacaktı, onun talebi yerine getirilecekti. O ne derse öyle yapılacaktı. Öyle yapılamadığı zaman, öyle olamadığı zaman, muhatabı iradesini bu yönde değil de başka türlü ortaya koyduğu zaman var olduğu zannedilen, işte sanılan o itaatsizliği, o netleşmeyi, insafsızlığa uyulmadığı zaman karşı tarafın isyanı gibi görüyor. Bu defa başka türlü psikolojik travmalar söz konusu oluyor. Kişi kendisi de bundan yıpranıyor aslında. Yani bu kemendi atan, bu insafsızlık, netleşme kemendini atanın kendisi de aslında bundan rahatsızlık duyuyor. Bundan psikolojik yaralanmalar yaşıyor, yıkımlar yaşıyor. Uykusu kaçıyor, morali işte bozuluyor, suratı düşüyor, dili konuşamaz hale geliyor. Sorulan bir soru olursa ona cevap vermiyor, kendisi bir şey soramıyor. Neşesi kaçıyor, bulunduğu ortam artık onun için keyif vermez hale geliyor. Oradan kaçma ihtiyacı da hissediyor. Önce kendisinde bu, ya bu insafsız netleşme talebinin karşılanmaması, önce kişinin kendisinde bir yıkıma, kendisinde bir oluşma, kendisinde bir moralsizliğe, kendisinde bir halsizliğe sebebiyet veriyor. Elbette böyle olduğunda bu karşı tarafa da bir tepki olarak yansıyor, bir surat asma olarak yansıyor. Gerçi İsmet Özel surat asmak hakkımız demiş ama taşları yemenin yasak olduğunu da söylemiş tabii. Yani insafsız bir netleşmeye hakkımız olabilir mi? Taşları yemeye hakkımız olabilir mi? Evet, surat asmak hakkımız, ama onun da herhalde bir seviyesi, bir noktası, bir kıvamı olması gerekir. İnsafsız bir netleşmenin mahkumiyeti haline getirme çabasına girmemek lazım. Bu defa karşı tarafı suçlamaya başlıyor içsel olarak, en azından en başta. Benim dediğim olmuyor, işte hiçbir dediğim işte yapılmıyor, hiçbir talebim karşılanmıyor, hiçbir arzum dikkate alınmıyor, heveslerim kursağımda kalıyor, sadece senin dediğin oluyor ya da işte belirli şeyler oluyor, kısıtlanmış şeyler işte yaşıyoruz, birlikte şöyle yapamıyoruz, böyle yapamıyoruz şeklinde bir sürü sorular söz konusu oluyor. İnsan da bu soruların altında önce kendisi kaldığı için bu defa bu soruların altında da karşı tarafı da bırakmış oluyor ve bir iletişim bağları zayıflıyor. Hatta yer yer kopma noktasına geliyor. Tekrar onu tamir etmek için, yani bir anlık o insafsız netleşme talebine uyulmamasındaki bir dakikalık mesele insanın gecesine mal oluyor, gündüzüne mal oluyor, karşı tarafın gecesine ve gündüzüne mal oluyor ve bunu tamir etmek için girişildiğinde, düzeltmek için girişildiğinde, üzerinde bir muhasebe, bir muhakeme yapılarak yanlışlığı fark edildiğinde, onarma faaliyetine girildiğinde, bu onarma faaliyeti o insafsız netleşme kemendinin atıldığı bir dakikadan çokça zamanlara mal oluyor. Ama insan ne yazık ki kusurdan ibaret, yanlışlardan ibaret, böyle bir yapıyız, nakıs insanlarız, insan bilinmezi diye bir durum var. İnsanın o anki duyguları, düşünceleri, hissiyatı farklı olabiliyor ama bunun illa da kötülük içermesi, illa da yanlışlık içermesi, illa da karşı tarafa muhalefet
muhtevası içermesi söz konusu değil, ama kişi o sırada o insafsız netleşme kemendine kendisi yakalandığında ve karşı tarafa da bunu attığında bu 360 derece düşünce rahmeti 360

360 derece düşünce yeteneği, 360 derece düşünce enginliği o sırada ne yazık ki söz konusu olamıyor. Daha sonra bunlar akla geliyor. Daha sonra da işte o tamir etme, inşa etme, ihya etme, işte yırtıkları işte yamama, sökükleri tekrar tamir etme gibi bir zaman dilimine giriliyor. Ve burada da bir yoğun enerji harcanıyor. Bu sefer bu tabii döngü böyle devam ettiğinde, yani bu insafsız netleşme tespit edilip, teşhis edilip, o duygu geldiğinde, o sırada ona bir ket vurulamadığında, bu yapılamadığında o döngü devam ettiği için, bir ritim halinde belli zamanlarda tekrar geldiği için, tekrar o döngüye yakalandığı için, bir patern haline geldiği için o duygulanımlar, o üzülmeler, o kendini kötü hissetmeler, o yüzünün işte düşmeleri, duygusal olarak kendini incinmiş hissetmeler tekrar tekrar devam edip gidiyor. Evet, hayat bir döngüden ibaret, biliyorsunuz. Belli döngülerimiz var. O döngülerin içerisinde doğruları artırmak ve pekiştirmek, yanlışları azaltmak ve tahsih etmek, yerine doğruların ikame etmek dediğimiz şeye yaşam diyoruz zaten. Buna hayat diyoruz. Buna var olmak diyoruz. Kendini var etmek diyoruz. Kendinle beraber diğer güzel duyguları, iyicil duyguları da yerleştirmek elbette kolay olmuyor. Elbette bir ilişki zor. Elbette emek vermek gerekiyor. Elbette böyle yıkılmalar, çekilmeler, savunmalar, yansıtmalar mümkün oluyor. Zaten bir ilişkinin, hangi tür ilişki ise, bir ilişkinin sağlam ilişki olması, bu insafsız netleşmelerden sonra da buradan bir kin çıkarmamak, bir öfke çıkarmamak, husumeti devam ettirmemek, bu insafsız netleşmeyi sürdürmemek, bunu bir merhamet zemininde, bir muhabbet zemininde düşünüp çözümlemek ve mümkün olduğu kadar aynı kemende ne kendini bir daha yakalanmak ne de muhatabını da bu kemende atmamak gibi bir yerde durmak lazım. Hayat bu döngülerle devam ediyor. Yani çocuklarla ilişkimiz, eşlerle işte diyelim ki ilişkimiz, yarenlik ilişkisi, öğretmen hoca ilişkisi, dostluk ilişkisi, bütün bunların etrafında dolanıyor. Oturduğumuz, muhabbet ettiğimiz bir yerde zaman zaman, diyelim ki biz, zaman zaman bazı başka arkadaşlar bir insafsız netleşmeye gidebilirler. O sırada nefsin kendisine atmış olduğu bu insafsız netleşme kemendine yakalanan kişi bencilliğine yenilip bu kemendi başkalarına da atabilir, başkalarının üzerine de yüklenebilir. Onları önce içsel olarak, sonra dışarıdan lisan ile suçlayabilir. Buna göre bir tavır geliştirebilir, buna göre belli edalar takınabilir, kaprislere girebilir. Öyle olabilir, böyle olabilir. Ama neticede, hülasada bunu toparlayabiliyorsa, bir muhasebe yapabiliyorsa, bir farkındalık geliştirebiliyorsa, bu onun insanlığının insan olma eyleminde, insan olma yürüyüşünde, insan olma iradesinde ilerlediğini gösterir ki o zaman bütün bunlar hoş görülebilir, katlanılabilir, geçiştirilebilir, geçilebilir, düzeltilebilir, üzerine emek verilebilir bir hale, bir noktaya geliyor demektir diye düşünüyorum. Biz bu insafsız netleşme yolunda ilerlemeyelim, bencilliğimize yenik düşmeyelim, kibrimize yenik düşmeyelim, hiçbir istediğim olmuyor diye düşünmeyelim. Çünkü insanın bu dünyada her istediği zaten olması mümkün değil. Her istediğimizin olduğu yer bu dünya değil. Çünkü insanın hissiyatı farklı oluyor, o sırada işte beğenisi farklı oluyor, yorgunluğu farklı oluyor, ruh hali farklı oluyor, bedensel yorgunluk hali farklı oluyor, zihnen dinlenmek istiyor olabiliyor, ruhen dinlenmek istiyor olabiliyor ama sen daha cevvasın, daha hareketlisin, bir şey yapmak istiyor. İşte o bütün bunları bir araya getirip ortak bir noktaya, ortak bir zemine, ortak bir anlayışa getirmek, bir düzleme getirmek ve bunu belli bir seviyede götürmek tam da insanın insan oluş macerasında önemli eylemlerden birisi. İnsanlığımız böyle ilerliyor, hayatı böyle sürdürüyoruz. Bu varoluşlarla ve yıkılışlarla, varoluş yıkılış, varoluş yıkılış, duygusal olarak, psikolojik olarak, ruhen değil mi, zihinsel olarak böyle böyle inşa ediyoruz kendimizi. Kendimizi ne kadar inşa edersek, kendimizi ne kadar ihya edersek,

muhataplarımız da aynı seviyede inşa etmiş oluyoruz, aynı seviyede ihya etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu bir insanlık yürüyüşüdür. Evet, insafsız netleşmeyi azaltalım, insafsız netleşmeye itibar etmeyelim, insafsız netleşmelere fırsat vermeyelim, veriyorsak da daha fazla fırsat vermeyelim, vermişsek de bunu sürdürmeyelim diye kendimize mottolar yazıyor olmamız gerekir. Buna yönelik kendimize temrinler yapmamız, kendimize nasihatlerde bulunmamız, önerilerde bulunmamız gerekiyor. Yoksa hayat daha yaşanmaz hale gelir. Evet, insafsız netleşme yolunda yürüyeceğime biz şimdi sizlerle beraber Kevengin yollarına revan olalım. Heybemizi atalım üstümüze arkadaşlar. Kevengin yollarına çıkalım. Şöyle Kevengin yollarına doğru bir ilerleyelim. Arzu Görücü bize eşlik edecek, önümüzden gidecek. Kevengin yolları diyecek. Beraber gitmeye var mısınız? Atalım insafsız netleşme kementlerimizi, koyalım kenara ve Arzu Görücü ile Kevengin yollarına sırtımızda heybeyle yola revan olalım bakalım.

Evet değerli dostlar, Radyo Üsküdar'dan sizlere sesleniyoruz. Üsküdar Üniversitesi Radyosu, insanı anlamaya bir adım daha atmaya çalıştığımız Heybe programındayız. Ben Uğur Can Bolat. Bugün Heybe programında insafsız netleşme üzerinde karşılıklı söyleşiyoruz, muhabbetleşiyoruz. Efendim insaf, insafsız netleşme, daha doğrusu insaf diyelim, olumlu kısmından bahsedelim. Adalete uygun davranmak demek, makul davranmak demek, akla uygun davranmak, makul dediğimiz akla uygun demek zaten. Akıl, makul aynı kökten geliyor. Davranmak demek, yani sağlıklı yargılarda bulunmak demek. Yani insanın önce kendisi açısından, kendi durumu açısından, kendi duruşu açısından, kendi varlığı açısından, kendi düşünceleri açısından, kendi yaptıkları yapamadıkları açısından önce kendine insaflı davranması, adaletli davranması, doğru yargıda, yani kendisi hakkında, nefsi hakkında, varlığı hakkında önce kendisi hakkında, yani doğru yargıda bulunması demek. Bu doğru yargıda bulunduğunda bir tanımlama yapıyor. Bu tanımlamanın ölçüleri olmalı. Yani ben kendi hakkımda yargıda bulunuyorum, insaflı yargıda bulunuyorum diyorum. Sen kendi hakkında bir yargıda bulunuyorsun, bir hüküm veriyorsun. İnsaflı bir yargıda bulunuyorum diyorsun. Ama senin insaflı yargıda bulunuyorum derken, benim insaflı yargıda bulunuyorum derken ölçümüz ne? Hareket noktamız ne? İstikametimiz ne? Aslımız ne? Sabitemiz ne? Değişmezimiz ne? Bunlar belli olacak ki bunlara göre bunu tanımlayabilelim. Bunlara göre bunu kavramlaştırabilelim. Yani bir sağlam duranım, yani bir sağlam dayanağımız yoksa, istinat noktamız yoksa, bir sağlam bilgiye, kanıta dayalı bir bilgiye, değişmez bir bilgiye, daha evvel anlatmıştık ya, muhkem ve mukayyet diye, muhkem bir bilgiye dayanmazsak bizim için mukayyet olan, kayıtlı olan, değişmesi gereken bu halleri değiştiremeyiz o zaman. Bir sabit karşısında, bir değişmez karşısında ancak değişenleri ölçebiliriz. Ne kadar değiştiklerini fark edebiliriz. Dolayısıyla İnsaflı yargıda bulunurken kendimiz hakkında ve başkaları hakkında ölçülerimiz olmalı. Değişmez ölçüler, değişmeyene matuf olan, değişmeyenden çıkan ölçüler olmalı. Yani vahye dayalı, Fahri Kainat Efendimizin uygulamalarına, Üsve-i Hasene'ye dayalı, Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Müşteba'nın bize öğrettiği yol yürüme sistemine dayalı olarak bir ölçümüzü

olması lazım. İşte bu ölçülerden birisi hakça davranmaktır. Adaleti gözetmektir. İlim üzerinden yürümektir. Kanıta dayalı olarak hareket etmektir. Ve zamanı okuyarak, o içinde bulunduğumuz zamanı okuyarak, hangi etki altında olarak bunu yapıyoruz? Kendimize insaflı davranıyoruz derken, acaba aşırı hımbıl mı davranıyoruz? Aşırı merhametli mi davranıyoruz? Yani orada da problem var. Yani kendimize aşırı davranmamız, yani ifrat ve tefrit hadisesini aklınıza getirin. Öyle davranıyor olmamız da problemi. Bu sefer kendimizi kötü, kendimizi ezilmiş, kendimizi yıkılmış, kendimizi ötelenmiş, kendimizi travmaya uğramış, kendimizi sevilmeyen, kendimizi işte değer verilmeyen, kendimizi anlaşılmayan, kendimizi fark edilmeyen gibi bir yere koymuş oluruz ki bu da kendimizle ilgili İnsafsız bir yargı olur. İnsaflı bir yargı olmaz. Adalete uygun olmaz. Hakça davranmak olmaz. Bir kanıta dayalı olmaz. Seni Allah bir insan olarak yaratmış. İradesi olan, özgürlüğü olan, hayatı olan, aklı olan, kalbi olan, vicdanı olan, karar verebilen, kararını tartabilen, yanlış kararı üzerinde düşünebilen, yanlış karar verdiğinde bunu teşhis edebilen, bunu teşhis edebildiğinde iradesini yine kullanarak özür dileyebilen, af dileyebilen, Cenab-ı Hak'la ilgili ise tevbe edebilen bir varlık olarak Allah seni yaratmış, böyle konumlandırmış. Dolayısıyla insaflı davranıyorum diye kendimize insafsız netleşmeden, insafsız kararlılıktan kaçıyoruz, kendimize insaflı davranıyoruz diye burada da tersine bir mahkumiyete, tersine bir esarete de düşmemek lazım. Hayır, bir şahsiyetin var, bir kişiliğin var, bir onurun var, oluşturmaya çalıştığın bir karakterin var, bir kendilik bilincin var, bir kendöz çalışman var. Buna uygun bir biçimde istikametli davranabilmeyi sağlamak kendine de insafsız davranmamaya getirir. Yani bu da aslında kendine insafsız davranmak. İnsafsızlık deyince böyle sertlik, kabalık, koyratlık gibi anlıyoruz ama kişi kendisi üzerinden tersine de böyle davranabilir. Çünkü kendini yok saymak, kendini küçük görmek, kendini değersiz görmek, kendini bu dünyada bir nokta gibi, hiçbir işe yaramayacak gibi görmek, haşa, Cenab-ı Allah'ın ona yüklediği mükellefiyeti, ona yüklediği sorumluluğu kabul etmemek anlamına gelir. Allah seni böyle yaratmadı. Sana bir şahsiyet, sana bir kişilik, sana bir kimlik verdi. Bir kendöz yolculuğun var, bir kendini bulma yolculuğun var, kendini bulma bilinci, şuuru yolculuğun var. Dolayısıyla buradan bakacaksın, buradan da kendine zulüm etmeyeceksin. Ama insafsız bir netleşmeye de gitmeyeceksin. Orada da hakkaniyetli davranacaksın. Adaletli davranacaksın. Merhameti dozunda kullanacaksın. Kendine de, başkasına da. İfrata da düşmeden, tefride de yükselmeden, dengesinde bir itidal üzere yolculuk yapabildiğin zaman, bir denge üzere yolculuk yapabildiğin zaman, işte o zaman insaflı bir netleşme, kararlı bir netleşme, istikametli bir netleşme, asla uygun bir netleşme, veriye dayalı bir netleşme, değişmeze göre netleştirilmiş, planlanmış, kararlaştırılmış, düzenlenmiş, senkronize edilmiş bir netleşme olur o zaman. İnsaflı bir netleşme olur. Diğer türlüsü çok yıkıcı, çok yıpratıcı olur. Her türlüsü. Dolayısıyla burada vicdanı hesaba katacağız, merhameti hesaba katacağız değerli dostlar, mantığa dayalı bir adaleti hesaba katacağız. Hakkaniyet demek, hak üzere, adalet üzere, Allah'ın istediği üzere, hakkın istediği üzere bir davranmayı insafsız netleşmeye mani olmak için kullanmak lazım. Dolayısıyla burada bir denge gözetimi söz konusu olmalı. Bir olayı değerlendiriyoruz, bir meseleyi değerlendiriyoruz, meydana gelen bir vakayı değerlendiriyoruz ya da kendi duygusallığımızla ilgili, kendi içsel verilerimizle ilgili bir mevzuyu değerlendiriyoruz diyelim ki. Seviyoruz, seviliyoruz, aşık oluyoruz, evlat sahibi oluyoruz. Diyelim ki ya da işte bir konuda başarı elde ediyoruz, bir sınavı kazanıyoruz ya da başarı elde edemiyoruz. Bütün bunlarda, yani olayların tümünde, insanın yaşadığı hadisatta, olayların hangisi ise yaşadığımız her olayda bunları değerlendirirken duygulardan azade bir biçimde, vicdan tartısını hesaba katarak, adalet ilkesinden sapmayarak, hakkaniyeti birinci ölçü alarak yapıyor olmak

insaflı bir netleşme, insaflı bir karar olur. Bizi insafsız netleşmelerden, yanlış yargılardan, yanlış yönlendirmelerden, karşı tarafı travmatize edici eylemlerden bizi kurtarır. Tersine bizi de kendimize de bunu yapmaktan kurtarır. Bu insaf meselesi biliyorsunuz, hani dil bilenler açısından nısf kelimesinden türediği söylenir. Yarı anlamına geliyor bu aslında. İki tarafın ortasını bulmak anlamına geliyor nısf. Yani iki tarafın ortası, yarısını bulmak. Ne bu tarafa tamamen meyletmek, ne bu tarafa tamamen meyletmek. Ne burayı tamamen haklı kabul edip buraya haksız görmek ya da tersini yapmak. Yani ortayı bulmak, insaflı olanı bulmak. Doğru olanı bulmak, dengede olanı bulmak, aşırılıklardan kaçınarak bu dengeyi bulmak, bunu sembolize eden bir kelime. Netlik ise yine bilindiği gibi işte bir şeyin açık olması netlik anlamına gelir, belirgin olmalı. Yani netlik içermeli, teşhis edilebilmeli, ne olduğuna ilişkin verileri net olmalı. Karanlık mı, aydınlık mı, siyah mı, beyaz mı, kötü mü, iyi mi, soğuk mu, sıcak mı, var mı, yok mu, ne kadar var, ne kadar yok, ne kadar sıcak, ne kadar soğuk. Yani bir belirgin olmalı, yani ölçülebilir olmalı. Bunları fark ettiğimizde ya da bunların üzerine gidebildiğimizde orada bir netleşmeye, bir belirginleşmeye gidiyoruz demektir. Bulanıklığı ortadan kaldıracağız. Yani camımız bulanıksa onu kaldıracağız. Gönlümüz bulanıksa bir olayı teşhis ederken ya da bir olayla ilgili hüküm verirken, gönlümüz bulanıksa gönlümüzü penceresini sileceğiz. Aklımız bulanmışsa, fikirlerle karışmışsa, felsefeyle karışmışsa, onun bunun dediğiyle karışmışsa, böyle atmasyon bilgilerle temele dayanmayan, bir esasa dayanmayan, vahye dayanmayan, Farkanet Efendimiz'e dayanmayan, hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yürüyüşüne, örnekliğine dayanmayan bir yapıdaysa, kafamız buradan karışmışsa, orayı dengeye getirmemiz, orayı netleştirmemiz, orayı flu alandan çıkarmamız, gri alandan çıkarmamız, belirginleştirmemiz, netleştirmemiz gerekiyor. Yani karmaşıklıktan kurtaracağız, bir terim haline getireceğiz, ona bir sınır çizeceğiz, bir çerçeve belirleyeceğiz, o çerçevenin içerisine oturtacağız. İşte o zaman netlik oluyor. Sağ tarafı bu kadar, sol tarafı bu kadar, duygusal açıdan bu kadar, zihni açıdan bu kadar, akli açıdan bu kadar, vicdani açıdan bu kadar, bir çerçeve çizeceğiz. Aklileştirelim derken vicdansızlığa gitmeyecek, vicdanlı davranalım derken akla aykırı hale gelmeyecek, mantığa uygunsuz bir noktaya gelmeyecek. Yani ölçülerin içerisinde bir yerde, bir kıvamda olacak. Dolayısıyla netleşmesi, fululuktan kurtulması, berraklaşması meselesi önemli. Ya bu mesele arkadaşlar sadece hani böyle bir ikili ilişkilerde, yarınlık ilişkisinde, işte anne baba ilişkisinde falan değil. Bütün ilişki biçimlerine, bütün yaşam alanlarıyla ilgili bir şey aslında. İletişim ve düşünce açısından önemli. Fotoğraf çekerken bile netleştirmek önemli. Yani nereye odaklanacaksınız? Odağınız nereye olacak, değil mi? Yani nereye odaklıyorsun fotoğrafını? Değil mi? Çekeceği nereye odaklıyorsun? Nereyi flu hale getiriyorsun? Nereyi net hale getiriyorsun? Dolayısıyla ekran görüntüsü alırken bile, bir fotoğraf çekerken bile o bulanıklığı gidermen, bir netleştirmen, sabitlemen, karar vermen, değil mi? Bunu güzel olacak şekilde, makul olacak şekilde, seyredilebilir şekilde, bakılabilir şekilde, zevk alınabilir şekilde, yani insafa uygun bir biçimde yapıyor olman lazım. Bir fotoğraf çekerken, bir görüntü elde ederken bile bunu düşünmek lazım. Tabii ilişkilerde, iletişimde bu çok önemli. Yani patronla konuşurken, çalışanla konuşurken, dostlarınla, arkadaşlarınla konuşurken, diyelim ki yakın temasta bulunduğun ilişkilerde konuşurken çok önemli. İfade biçimin, ifade kelimen, ifade ederken yüzünün şekli, kelimeleri tonlaman, onlara verdiğin anlam, yani daha evvel söylediğin bir kelimeyi başka türlü bir tonlamayla söyleyerek, ya ben insafsız bir netleşmede bulunmuyorum, benim gözümü düşürmüyorum, ben işte yanlış yapmıyorum, ben kırılmıyorum,
yapmadım, ben etmedim demek de problemli. Ben çok kırıldım, ben çok üzüldüm, ben çok travmatize ettim, oldum, ben çok değersiz hissettim, benim istediğimi yapmadın diyerek kendini daha aşağılara çekmek de doğru değil. Yani iletişim ve düşünce sistemimizi kurgularken de yaparken de elbette hatalar olacak. Onları gidermek insaniyet görevi olarak bizim. Ama biz şu anda bir olgudan, bir mevzudan bahsediyoruz. Yani nasıl olması gerekir hayatımız? Düşüncelerimizi doğru ifade edeceğiz. Fikirlerimizi doğru dile getireceğiz. Birileriyle konuşurken istediğimizi ona göre söyleyeceğiz. Şüpheye yer bırakmayacak bir boşlukta söyleyeceğiz. Hadi filan yere gidelim yerine değil de ya ben kendimi çok yorgun hissediyorum, ben kendimi çok bitkin hissediyorum, ben kendimi çok yalnız hissediyorum, ben kendimi diyelim ki doymamış hissediyorum, hani beraber şuradan yürüsek, eğer sen de müsait misin, hani gönlün buna müsait mi, ruhun buna müsait mi, seni yorgun görüyorum ama bir şeyde, bir talepte bulunacağım, seni zorlayacak ama bu benim için çok kıymetli. Benim için böyle yapar mısın? Benim için biraz daha yürür müsün? Benim için biraz daha şu mevzuya bakar mısın? Benim için biraz daha şu konuyu araştırır mısın? Benim için şunu yazar mısın? Benim için işte şöyle olur musun? Benim için işte filanla konuşacağım, bir iş görüşmesine gideceğim ya da bir mevzumuz var, bir arkadaşımla çözeceğim. Burada insafsız bir netleşme yapabilirim, yanlış bir karar verebilirim. Ya kendim tamamen çekilebilirim, ya tamamen ona yüklenebilirim. Hani bana hakem olur musun, yardımcı olur musun? Ya da konuştuklarımızı dinleyip de adilane bir biçimde, yansız bir biçimde bana bir şey söyler misin gibi söylemek lazım. Hani ya buna ne diyorsun, buna ne diyorsun? Hadi gidelim, kalk gidelim. İşte şunu yapalım, yapamadığında da niye yapmadın gibi bir şey değil de, yani o sırada onun da duygusunu, onun da ruhsal halini, onun da bedensel halini, onun da yorgunluk halini, onun da şartlarını, belki de bir yere yetişecekleri bir toplantısı vardır, ancak o kadar müsaadesi vardır, kafasına o kadar planlamıştır, ne bileyim bir şeydir, yani onun da mevcut olan şartlarını düşünüp kendi şartlarına onun ne kadar uyup uyanmayacağını düzgün bir iletişim cümlesiyle söylediğimizde bunlar insafsız netleşmeye girmez ve insafsız netleşmenin getirdiği kırgınlıkları, yorgunlukları, üzüntüleri, kederleri, hüzünleri de getirmemiş olur. Evet, insafsızlık önemli bir şey. Yani adalet içermiyor, insaf içermiyor, merhamet içermiyor. Hep aykırı davranışı insanı örgütlüyor. Yani oraya doğru kışkırtıcı oluyor. İnsaflı aslında merhametli davranacaksın. Diyelim ki çocuklarla ilgili bir şey var. İnsaflı davranacaksın. Ama öyle bir biçimde söyleniyor ki insaflı davranışın birdenbire insafsızlığa dönüyor. Ya şunlara da bakmıyorsun, bak demek yerine ya ben mutfaktayım. Ya da şöyle şöyle bir şeyim var, kendimi çok kötü hissediyorum, çok yıkılmış, yorgun hissediyorum. Sen biraz daha ilgilenebilir misin dese, belki de o yorgunluğuna rağmen o ilgilenecek. Ama öyle demek yerine, ben akşama kadar yoruldum, hadi şöyle yap, işte böyle yapmıyorsun, şöyle etmiyorsun gibi insafsız yargılara, insafsız netleşmelere, insafsız kararlılığa, insafsız hükmetmelere gidince mevzu, o yakın ilişki, ya bunlar karı koca olmuşlar, yani can olmuşlar, birbirleriyle yaşlanmayı düşünmüşler, birbirlerine sevdalanmışlar, birbirlerine gönül düşürmüşler, birbirleriyle bir hayat kurgulamışlar, birbirleriyle bir yola çıkmışlar, birbirleriyle menzili göze kestirmişler, birbirlerinden evlat sahibi olmuşlar. Bu ilişki içerisinde ve diğer işte yarınlık ilişkiler içerisinde insafsız netleşme olur mu? İnsafsız netleşme olmalı mı? İnsafsız netleşmelerle bunlara kıyılmalı mı sorusunu hepimiz kendimize sormalıyız. Çünkü böyle olunca bu empatiden yoksun oluyor. Aşırı katı anlaşılıyor, öyle algılanıyor. Vicdansızca bir hareket olarak algılanıyor. Dolayısıyla olumsuzluk getiriyor insana. Acımasızlığa gidiyor zamanla, buna alıştığın zaman gaddarlığa gidiyor, acımasızlığa gidiyor, merhametsizliğe gidiyor, vicdansızlığa gidiyor. Değişik şiddet türlerine gidiyor. Psikolojik şiddete, sosyal şiddete, yalnız bırakılma şiddetine, kendi kendini yalnızlaştırma şiddetine, kendi kendini değersizleştirme şiddetine gidiyor. Yani bu sefer o da bir tepki aldığında, kişinin kendi kendini yalnızlaştırması, kendi kendini dibe atması kendine bir şiddet değil mi? Kendine psikolojik bir şiddet değil mi? Yani bir kılıcı sallama değil mi bu da? Dolayısıyla
adaletten yoksun, empatiden yoksun, aşırı katılık içeren tutumlardan uzak durmamız lazım derken bir güzel eser dinleyelim. Epeydir Aşık Mahzuni'yi dinlemedik. Gönül nereden aldın sen bu çalımı? Gönül nereden aldın sen bu çalımı diye kendimize söyleyelim. Çalımdan vazgeçelim. Kapristen vazgeçelim, triplerden vazgeçelim. Makul bir seviyeye, insaflı bir seviyeye, aklın, kalbin, ruhun mutluluğa götürecek seviyeye kendimizi getirelim ve kendi yaptığımız o çalımlara, yapmış olduğumuz, kendimize kıydığımız o insafsız netleşmelere, o kaprislere, triplere karşı Aşık Mahzuni Şerif'in deyimiyle kendi kendimize şöyle bir seslenelim. Kendimiz çıkalım çünkü o duygudan evvela karşı tarafı da çıkartabilmek için. Gönül, nereden aldın sen bu çalımı?

burada istediğim burada istediğim çıkmadı. Ama bunu telafi etmek bakımından saatimize zaten 5 dakika kalmış görünüyor. Size Ali Ekber Çiçek'ten Derdim Çoktur, Hangisine Yanayım eserini dinleteyim. İnsafsız bir netleşme konusunda onu usulümüze aldırarak yürüyelim inşallah. Evet değerli dostlar, insafsız netleşmede ya da insaflı kararlılıkta, tersini de söyleyerek işi bağlayabiliriz. Davranışlar, davranışsal bazı özelliklerin olması lazım. Psikolojik bazı özellikleri olması lazım. Yani mantıklı mı, makul mü, akla uygun mu, ruha uygun mu, vicdana uygun mu, marufa uygun mu, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği vahye uygun mu, peygamberin üsve-i haseneliğine uygun mu? Bütün bunlara bakmamız lazım. Yani mantık dediğimizde, makuliyet dediğimizde, akla uygunluk dediğimizde, kendi kafamızdan uydurduğumuz bir akla, vahiyden beslenmemiş, fahri kainattan beslenmemiş, ehli beytten doygunluk kazanmamış bir nakız aklın söylediğinden bahsetmiyoruz. Kamil bir aklın, olgunlaşmış bir aklın, yani buralardan beslenerek doygunlaşmış, kamil olmuş bir aklın insafıyla hareket etmemiz lazım. Manayla olgunlaşmış bir vicdanın

terazisiyle hareket etmemiz lazım. O zaman insafsız netleşme olmayacak. İnsaflı bir kararlılık olacak. Merhametli bir kararlılık olacak. Akli bir kararlılık olacak. Makul bir kararlılık olacak. Yani mantıklı bir kararlılık, bir duruş, bir şahsiyet, bir kişilik, bir kimlik olacak. Şimdi biz bir talepte bulunduğumuzda belki de o kişinin kişiliğine uygun olmayan,

şerife aykırı olmayabilir, irfaniyete aykırı olmayabilir, kültürümüze aykırı olmayabilir ama o kişinin kendi yaşam stiline uygun olmayabilir. Bunlara uygundur diye o kişinin kendince oluşturduğu auranın dışına çıkabilecek bir talepte bulunuyor olmak ve karşılanmadığında da tripe girmek, tepki göstermek, yanlış yargılara varmak, işte küsmek, sözü sohbeti kesmek, çekip gitmek, işte hani ne tip bir tepki gösteriyorsak bunların tümü insafsız bir netleşme kavramı altına girebilir. Dolayısıyla insaflı kararlılıklarımız olmalı. İnsaflı, yani vicdana uygun olmalı. Makuliyet içeriyor olmalı. Bir de onun, yani biz kendi kararlarımıza, kendi taleplerimize, kendi isteklerimize, kendi arzularımıza, kendi o sıradaki hissiyatımızın karşılanmasına ne kadar önem veriyorsak, o kişinin vereceği karara da o kadar değer vermeliyiz ki insaflı bir netleşme olsun, insaflı bir kararlılık olsun ve onun kararlılığına saygı gösterme olsun ki bu ruhsal olarak, içsel olarak insafsız bir netleşmeye doğru gitmesin. Yani ben kendi talebim yerine geldiğinde, isteğim karşıladığında, hevesim görüldüğünde bunu istiyorum, bu hoşuma gidiyor, beni yönlendiriyor, mutlu ediyor. Ama buna uygun bir cevap verilmediğinde ben de bir tepki gösteriyorsam, ben o zaman onun şahsiyetine saygı göstermiyorum. Onun iradeliliğine saygı göstermiyorum. Onun kendi öz bilincine saygı göstermiyorum. Onun o andaki haline saygı göstermiyorum demektir bu. Yani o zaman, yani kendi isteğini karşılanmaması ona saygısızlık yapmaya, insafsız netleşmeye kendini hak görüyorsan bu da büyük bir haksızlık olmuyor mu aynı zamanda? Bu da büyük bir haksızlık oluyor. Evet, açık olmak iyi, netleşmek iyi, insafsızlığa götürmemek önemli. Üslup çok kıymetli burada, az evvel yine anlattığımız gibi. Üslup çok kıymetli, ifade etme biçimi çok kıymetli. Yıpratıcı konuşmamak çok önemli. Hem kendi duygularını hem muhatabın duygularını yıpratmayacak şekilde bir düzleme oturtmak, kelimeleri bu düzleme oturtmak çok önemli. Kelimelere insafsız netleşme, adaletsiz yargı, hakkaniyetsiz tutum yükünü kelimelere yüklememek lazım. Kelimelere bu ağırlığı vermemek lazım. Kelimeler bu ağırlığı genellikle taşıyamıyorlar. Dolayısıyla saygı zemininden, edep zemininden, karşı tarafın iradesine hürmet zemininden ayrılmamak lazım. Üslup ve zamanlamayı doğru yapamadığımız zaman arkadaşlar, gerçekten o zaman da yani kayıplarımız da çok oluyor. Bu kayıplara da sonradan çok üzülüyoruz, çok yıkılıyoruz. Mesela ani yıkımlar oluyor. Yani birdenbire susuyoruz, birdenbire pısıyoruz, birdenbire içimize, kendimize çekiliyoruz. Yani ani yıkımlar bizde meydana geliyor. Bu da karşı tarafta da ani yıkımlara sebebiyet verebiliyor. Zamanla empati yoksunluğuna, tartışma zeminlerine daha çok kaymaya sebebiyet veriyor. Ben hiç anlaşılmıyorum, ben hiç kıymet bulmuyorum, ben hiç sevilmiyorum, benim dediklerim hiç yapılmıyor, benim düşüncelerim hiç hesaba katılmıyor gibi. O yargı netleşiyor. O yargı, o insafsız yargı, o insafsız kararlılık netleşiyor, kök salıyor ve artık her şey buna göre karar verilmeye başlanıyor. Devam ederse yani bir empati yoksunluğu normal hale gelmiş oluyor. Yani uzun süren ilişkilerde bunu gözlemek mümkün. İşte zamanlama meselesi de önemli demiştik. Onu da bir şey yapmak lazım. İşi zorbalığa götürmemek lazım. Psikolojik zorbalığa, duygusal zorbalığa, vicdani zorbalığa götürmemek lazım. Biz ergen zorbanlığından bahsediyoruz ama aslında yakın ilişkide olanlar fark etmeden birbirini zorbalıyorlar. Hatta manevi noktalarda bile, yani eşiklerde bile, tekkelerde bile, ya ben işte şu kadar zikir çekiyorum, esmadayım, sen neredesin filan diye onu manevi zorbalıyor. Ona böyle yukarıdan veriyor. İşte biz şuraya geldik diyor. Ötekini öyle görüyor. Ben işte her akşam bir tekkeye, bir dergaha gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun kardeşim, nereye gittin filan diyor gibi mesela. Hani o manevi zorbalamalar da aslında bu insafsız
yargılama, insafsız kararlılığın arasına da altına da şemsiyesi altına da

da girebilir. Yani netleşiyoruz derken zorbalığa gitmemek lazım. İnsaflı davranıyoruz derken ne kendimize ne muhatabımıza insafsızlık yapmamamız lazım. Özel ilişkilerimizde, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda, işte gidip geldiğimiz sohbet mekanlarında, oturup kalktığımız yerlerde, yani ilişkilerin her türünde buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu mesele çok mühim. Allah bizleri acımasızlıktan korusun, acımasız davranışlardan korusun, insafsız netleşmelerden korusun, insafsız kararlılıklardan korusun, vicdana yakışmayan, vicdana uymayan davranışlardan korusun. Bırakın insanı, eşyaya bile böyle davranamazsınız, kaleminize böyle davranamazsınız, tişörtünüze böyle davranamazsınız, gözlüğünüze böyle davranamazsınız, değil mi? Yani bütün bunlar var. Ha, gözlük deyince geçen bir takipçi yazdı ya, efendim gözlüğünüz çok güzel diyor filan, işte genç bir adam. Gözlüğümü dikkatini çekmiş. Ben de kendi kendime dedim ki ya, söylediklerimiz hiç dikkat çekmiyor, gözlüğümüz mü dikkat çekiyor? Teşekkür ettim. Ondan sonra yazıyor işte, efendim hangi marka öğrenebilir miyim diyor. Genç bir adam. Bir markası yok dedim. Yani şeyde kırılmıştı Konya'ya gittiğimizde. Ondan sonra oradan sokak arası bir gözlükçüden camını işte tespit ettirip aldık. Neyse, mevzuyu dağıtmayalım. İnsafsızlığa gitmeyelim, merhametsizliğe gitmeyelim, vicdana uymayan durumlara davranmayalım, insafsız netleşmeye fırsat vermeyelim, kalbimizi insafsız netleşmenin altında ezmeyelim, ruhumuzu insafsız netleşmenin altında örselemeyelim, vicdanımızı insafsız netleşmelerle, insafsız kararlılıklarla travmatize etmeyelim, insaflı davranalım. Evvela kendimize, kendimizi de tersinden yaparak, dengeyi bozarak, işte işe yaramazsın, bir işe yaramazsın, sevilmesin, sevgiye layık değilsin, değer verilmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın demememiz gerektiği gibi, ben harikayım, ben muhteşemim, her şey benim istediğim gibi olmalı, ne dersem anında yapılmalı, şak desem tak diye karşılık verilmeli gibi bir noktaya da getirmemeli, dengeyi, teraziyi bozmamalı, itidalde, dengede yürümeli, ifrat ve tefritten kaçınmalı, mümkün olduğunca bunu yapmalı. Yani bunu %100 başarmamız tabii ki hemen beklenmemeli. Bu öyle kolay olacak bir şey değil. Ama niyetimiz bu olmalı, yolumuz bu olmalı, istikametimiz bu olmalı, yürüyüşümüz bu olmalı, niyetimiz bu olmalı, ihlasımızı yönlendirişimiz bu olmalı. Böyle olunca meseleler çözülür. O zaman insafsız bir netleşmeye muhatap kalmışsan, insafsız bir kararlılığa muhatap kalmışsan, yanlış bir terazide tartılmışsan, görmemen gereken bir muhatabiyetle yüz yüze gelmişsen, bu çözülebilir. Yeter ki insaflı kararlılığa, insaflı ilişkiye, merhametli, muhabbetli, değere dayalı bir noktaya taşınabilsin. İşte böyle döne döne, her cümeç ola ola hadiseler böyle yürüyor gidiyor. Efendim bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah mevzuyu toparlayabildim. Allah bizleri insafsızlıktan, gaddarlıktan, adaletsizlikten, yanlış yargılardan, kendimize zulmetmekten ve muhataplarımıza da zulmetmekten korusun. İnsaflı netleşmelere, vicdanlı sevgilere, ruhaniyetli muhabbetlere, değer verici ilişkilere, yarenliklere, kendi açısından da, muhatapları açısından da fırsat tanıyan, zemini böyle oluşturan, aurayı böyle oluşturan insanlardan olmaklığımız nasip olsun inşallah. Dünya geçici be, sevelim sevilelim ya, ne olacak? Niye vicdansız, niye insafsız netleşmelere, kararlılıklara gidiyoruz? Kardeşim dünya geçici, elinde 3 günün var. Belki 2 günü gitmiş, 1 günü gitmiş, bilmiyorsun. Belki tamamı gitmiş. Kendini daraltmaya, kendini darlandırmaya, insafsız netleşmelere ne fırsat veriyorsun? Yaşa git ya. Muhabbetini yaşa, kalbini yaşa, coşkunu yaşa, ilimle de yürüyüşünü yaşa, kalbi yürüyüşünü yaşa, dostluk bölüşümlerini yaşa, değil mi? Neşeni neşeyle yaşa, neşeyle göç, neşeyle git. Yani zamanını niye bu insafsız netleşmelerin getirdiği kuraklığa, onların getirdiği kalbin çölleşmesine fırsat veriyorsun? Merhametin yağmurlarıyla, merhametin, insafın şeyleriyle, yağmurlarıyla sulasana.

Değil mi? Sana yakışan bu değil mi aslında? Diyerek kendimize talimatlar verelim ve böyle yaşayıp gidelim inşallah. Derdim çoktur, hangisine yanayım diyor. Yanmak istersen derdin çok. Ali Ekber Çiçek'le veda edeceğiz. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yanmak istersek, travma olmak istersek, üzülmek istersek, böyle bir döngüyle yürüdüğünü bilerek, insafsızlığa kendimizi ve karşımızı çekmeden muhabbetle gidelim. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Arkasından da Veysel Baba'nın, yani lafı uzatmamış olsaydım bunu da dinletecektim, çok sevdiğim bir eseri daha var. Onu da arkasından sizlere dinletmek isterim. Anlatamam derdimi. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Kendimize anlatamıyoruz. İşte bu sebeple bunlar oluyor. Bu duygularla hepinize veda ediyorum. Hayır ve huzur diliyorum efendim. Ya selam.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın,

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğum öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Çoban Çeşmesi.

0: Derinden derine ırmaklar çağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu da çoban çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, mermeri oyardı, taşı delerdi, kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu, kuruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, ateşten kızaran bir gül ararda, gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar, beyhude seslenir, beyhude çağlar, bir sola bir sağ çoban çeşmesi.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Daha dün küçük bir çocuktum, şefkat ve sevgiyle

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bir konaklık zaman dünya insana. Demodemdir ki dostlarla güzeldir. Menzil uzak olmaz seven insana. Yolculuk yanında dostla güzeldir.

Dostlarla gidilen dost yolunda çile de sefa da bir güzel olur. Canlar bir oldukça canan uğruna canlar verilesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllere bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman bulur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin.

Sevgili dinleyenler, başarılı olmak istiyorsanız hayatta yalnız ve sevimsiz kalmanıza neden olan kötü eleştiriyi yapmamalısınız. Eleştirmek önemli, eleştirilmek de önemli. Ama eleştiri iki tarafı keskin bir kılıç. Eğer doğru kullanılırsa faydalı, yanlış kullanılırsa son derece zararlıdır. Sohbetimizde nasıl eleştirmemiz gerektiğini, eleştirirken hangi hususlara, hangi kurallara dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağız. Ama eleştirdiğimizde nelere neden olduğumuzu çok iyi görmemiz gerekiyor her şeyden önce. Herhangi bir insanı, herhangi bir arkadaşınızı, dostunuzu eleştirdiğinizde yaptığınız şey şudur: yanlışını yüzüne çarpıyorsunuz. Ama o yanlış size göre yanlıştır. Gerçekte yanlış mıdır? Yanlışını yüzüne çarptığınız insanın kendisine göre yanlış mıdır? Bu sorulara verilecek cevaplar farklı olabilir. Ama çok açık bir şekilde şunu biliyoruz: İnsanlar izzetlerinin, gururlarının, haysiyetlerinin ayaklar altına alınmasına asla tahammül edemezler. Eğer insanın yanlışını yüzüne çarparsanız şundan emin olun ki mutlaka izzeti az veya çok, o insanların nefisleri, gururları az veya çok rencide olmuştur. Eleştiri yanlış yapıldığında eleştirilen insan yanlışına delil bulmak için, yanlış olduğunu söylediğiniz hususun doğruluğunu kendisine en azından ispat edebilmek için çalışır, gayret gösterir. Dolayısıyla eğer gerçekten yanlış yapıyorsa, o yanlışta daha da inatlaşmasına, o yanlışın doğruluğunu ispat edebilmek için kendi zihninde elinden geldiğince çalışmasına neden olursunuz. Sonuç olarak, böyle bir davranışın sonucu olarak o arkadaşınızın, o dostunuzun büsbütün batmasına yol açarsınız. Eleştirildiğinizde nasıl bir tepki gösterdiğinize dikkat edin. Sizin gösterdiğiniz tepkinin benzerlerini diğer insanların da göstereceğinden emin olabilirsiniz. İşte bu tepkilerden bir tanesi. Bir arkadaşınız sizi eleştiriyorsa kalbiniz kırılabilir ve çok büyük ihtimalle, %80 ihtimalle de mutlaka kalbiniz kırılır. Şu halde eleştirilen insanların da sizin bu eleştiriniz karşısında kalbinin kırılmasına, hatta bu kırgınlığın çok fazla miktarda büyüyerek nefrete dönüşmesine yol açarsınız ve böylece bir dosttan mahrum kalırsınız. Bir başka sonucu daha var kötü eleştirinin, yanlış eleştirinin. İnsanların cesaretinin kırılmasının önemli nedenlerinden bir tanesi. Çalışma şevkimizin alt üst olmasının ve başarımızın engellenmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi, bizi düzeltmeye çalışan, bizi mükemmelleştirmeye çalışan o kocaman, o yüksek, o yüce, o ulvi insanların eleştirileridir ne yazık ki. Elbette hepimiz yanlış yaparız ama yanlışlarımızı bilerek yapmıyoruz. Elbette istisna insanlar vardır. Bilerek, bilinçli bir şekilde kötülüğü, yanlışlığı, ahlaksızlığı yaymaya çalışan insanlar vardır. Sohbetimizin sonunda onların istisna olduğunu vurgulayacağız. Ama onun dışındaki insanların tamamı yanlış yapmamak için çırpınırlar. Hepimiz doğru yapmak için gayret gösteririz. Yaptığımız bir işin yanlış olduğunu biliyorsak, bunu çok iyi biliyorsak, onu yapmaktan çekiniriz veyahut onu yapıyorsak ve kendimize engel olamıyorsak, kendimize engel olamadan yapıyorsak onu gizlemeye çalışırız. Çünkü ondan utanıyoruz. Çünkü o bizim yanlışımız. Onu hiç kimse bilmesin istiyoruz. Şu halde insanların yanlışlarını yüzlerine vurduğunuzda kendi sempatinizi ve sevimliliğinizi de kaybedeceksiniz.
sevimsiz insan, sempatik olmayan bir insan şeklinde algılanacaksınız. Eleştiriyi yanlış yapan insanların içerisine düşeceği bir başka handikap da, yüzleşecekleri bir başka risk de kendi kusurlarını görememe durumudur. Eleştiren insanlar çevrelerine bakan, daha çok çevrelerini gözlemleyen insandır. İnsanlar kendi hayatlarını, kendi davranışlarını çok iyi analiz edemiyorlar. Başkalarının herhangi bir davranışının kendi üzerlerindeki olumsuz etkisini bilerek derhal eleştirebiliyorlar. Derhal kendilerini savunabiliyorlar. Ama acaba kendilerinin yaptıklarının, sözleriyle, tutumlarıyla, duygularıyla, davranışlarıyla yaptıklarının çevrelerine ne tür etkiler oluşturduğunu analiz ediyorlar mı? Bunu yapmıyoruz genellikle ve eleştiren insanların, eleştiri hastalığına tutulan insanların neredeyse tamamına yakınının da içerisine düştüğü tuzak budur. Biliyorsunuz bizim en büyük örneğimiz, en büyük modelimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir kötülüğü gördüğünde o kötülükleri kötülerken onları işlemiş olan insanların isimlerini ifşa etmiyor, tasrih etmiyor. İnsanlara ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar diye kötülüyor. Kimin yaptığını vurgulamaksızın, açığa çıkarmaksızın. Ama insanların bir kısmının da çok iyi davranışlar, çok iyi hareketler, eylemler ortaya koyduklarını gördüğünde de o insanları ismen ortaya koyarak, ismen tasrih ederek şu insan ne güzel yapmış diyor. Veyahut cennetlik bir insan görmek isteyen filanca kişinin yüzüne baksın diyor. İyilikleri açıkça ifade ediyor, ilan ediyor, bu şekilde yaygınlaştırıyor. Ama kötülükleri işleyenleri gizliyor. Açıkçası sevgili dinleyenler, eleştiri hastalığına tutulan insanların %80'inin amacı karşındaki insanı, eleştirdiği insanı rencide etmek, onun izzetini yaralamak ve bu suretle kendisini yükseltmektir, yüceltmektir. Kendi hatasızlığını, kendi kusursuzluğunu, kendi temizliğini, karşısındaki insanın hatalarını, kusurlarını veya kirliliklerini açığa çıkarmak suretiyle, onu yüzüne vurmak suretiyle bir şekilde arttırmaya çalışıyor. Ben senden iyi biliyorum demeye çalışıyor bir başka tabirle. Şu halde eğer amacınız eleştiren insanların azınlık grubunun yaptığı gibi bir hatayı düzeltmekse, bir yanlışı düzeltmekse, bir kusuru ortadan kaldırmaksa, bir iyiliğe neden olmaksa amacınız eleştirirken, o zaman bir kısım kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. 1. Hiç kimsenin huzurunda hiç kimseyi eleştirmemek. Eğer eleştirdiğiniz insana yönelttiğiniz o eleştiriyi yanında bir başka insan duyuyorsa, olağanüstü büyük bir hata.

0: hata yapıyorsunuz. Bu sizin başınıza da gelecektir. İkinci kural. Eleştirecekseniz özel olarak, hususi olarak eleştiriyorsunuz ve eleştiriye başlamadan önce eleştireceğiniz kişiyi önce takdir ediyorsunuz. İyi yanlarını, sevdiğini, saygı duyduğunuz, gurur duyduğunuz, onur duyduğunuz olumlu yönlerini dile getiriyorsunuz. 3. Kendi kusurunuzu, kendi yanlışınızı itiraf ediyorsunuz. Eğer kendi kusurunuzu karşınızdaki insanın huzurunda itiraf etme büyüklüğünü gösteriyorsanız, karşınızdaki kişi sizin samimi olduğunuzu, ihlaslı olduğunuzu, onun nefsini rencide etmek gibi bir niyetinizin olmadığını idrak edecektir. Ve madde 4, son madde. Bir yanlışı dile getiriyorsunuz. Dile getirdiğiniz yanlış size göre bir yanlıştır. Nefs-ül emirde gerçekten yanlış mıdır? Acaba siz doğru olan şeyi mi yanlış olarak algılıyorsunuz veya zannediyorsunuz? Bu sorun da var karşımızda. Şu halde size göre bir yanlışın, sizin bilgi birikiminize göre yanlış olduğunu zannettiğiniz şeyin düzeltilmesini istediğinizi vurguluyorsunuz. Eğer böyle yaparsanız inanılmaz dostlar kazanırsınız. Eğer böyle yaparsanız insanlar eleştirilerinizden gerçekten olumlu anlamda etkilenir ve olumlu sonuçlar, mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Tabii ki eleştirinin bir istisnası var. Bazı insanlar var ki yüzlerine karşı veya gıyaplarında ne kadar şiddetli eleştirirseniz o kadar faydalı. Çünkü o insanların toplumdan tecrit edilmesi lazım. Onlar zehir zemberek olan insanlar. Onlar kötülüklerini gizlemeyen, yanlışlıklarından veya ahlaksızlıklarından utanmayan insanlar. Onlar zehir yaymaya çalışıyorlar topluma. Dolayısıyla böyle insanların sevimsizleştirilmesi gerekir. Onun dışında lütfen eleştirilerimizde çok dikkatli olalım. Hoşça kalın.
1: Yüksek Yetenek Muhammed Bozdağ.
2: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz.

Kafanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz 3500

Yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Merhaba ey gül yüzlü insanlar. Hicreti anlayıp hicranını asumana salanlar. Güzelliklere yönelip çirkinlikleri ardında bırakanlar. Yolunu ve yönünü doğruluğa akortlayanlar. Merhaba. Merhaba.

Merhaba ey gönüllü, gönlünü gül bahçesine çevirenler. İhtiram edilen ay-ı Muharrem'e hürmet edenler. Hak yolunda hakikate yürüyenler, merhaba. Açalım heybemizi, ne çıkacak görelim. Cümle yarana yürekten bir selam edelim.

Evet, cümle dostlara, cümle yarana selamlar olsun. Muhabbetin en kavisi olsun. En kucaklayıcısı, en sarmalayıcısı, en sımsıcağı olsun efendim. Selamlar, merhabalar. ...16 Haziran 2026 Salı gününden... ...Üsküdar Üniversitesi Radyosu... ...Radyo Üsküdar'dan... ...bendeniz Uğurcan Polat... ...merhabalar efendim. Muharrem orucunun başladığı... ...Muharrem ayının şu ilk gününde... ...hicretimiz nereye diye... ...kendimize, yüreğimize... ...aklımıza, yaşayışımıza... ...soracağız... Hazreti Peygamber Fahri Kainat Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Peki bizim hicretimiz nereye? Senin hicretin nereye? Yüce Rabbimizin yar olmasını, yardımcı olmasını, tevfikte bulunmasını, ihsanda, keremde bulunmasını niyaz ederek hepimizin kendimize doğru bir hicreti başlatması, bugün için bunu düşünmesi, tefekkür etmesi çok önemli efendim. Sözlüğe bakıldığı zaman hicret terk etmek anlamına geliyor. Yönünü doğruya doğrulttuğunda arkanı yanlışlara çevirmek anlamına geliyor. Biz hangi yanlışlara sırtımızı çevirip hangi doğrulara yönümüzü döndüğümüz konusu bugünün en önemli tefekkür konularından biri olsa gerek. Yine aynı şekilde hicret terk etmek anlamıyla beraber ayrılmak gibi bir anlamı da var. Biz nelerden ayrılıyoruz ve nerelere koşuyoruz?